2021 yılı dünyadaki iş süreti en tez bulan 20 özek karhanasının 19'u Cungo'dan çıkıdı. Çünkü 2020 yılı Avrupa Amerika devletleri Cungo'a karta özek texnikasını kamal kılgan idi. Cahan toxtumay aylangandak, erkek kaysarlık bilen alğı ilgirlaydı. Manı bu, biz Cungo'luqlanın ruhi. Krizisinin en karangu peytlerdi mu, haman bir kısım kişiler, onun pürsat darvazısının içiliş mezgili işkallikini baykayalaydı. Şuna hayatlık endezisi, hareket endezisini belgeleydi. Nurgun ustalarının ustu bol alışıga, köpünce hayatlık krizisi de tavılınıp, özünü kalçıp oluşku mecburluğalıqı sebep olgan.

Hürmetlik radyo anlığıcıla, Şenzhou 23. numarının alam uşukçuları grubusudaki Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan, Li Jiayin Qatarlıq 3 alam uşukçısının növette orbitede hizmet kılavatkanıga xeyli küllab oldu. Köptürlük boşluk ilmi sınıqı ve təcrübesi devamlıq ilgiri sürülüp, sistemi boyunca besimgi ciddi taqabıl duruş maniveri orbitede kanat yaydır oldu. Boşluk hayatlıq ilmi ve adam bedeni tədqiqat sahası da alam uşukçuları grubisi hüceyri ilmi tədqiqat turunun əvrişkisini küzdüş, yığıviliş ve saklaş qatarlı hizmetlerini kanat yaydırdı. Onun başka alam uşukçuları grubisi yeryüzdeki xadımlarının kollişi ve maslişi arqısı da boşluk radiyasiyasını biyologiyelik aşkarlaş təcrübü kurulmasını 4. qitim bölmeden çıkıp kuraşdırış hizmetini tamamladı. Bu qeydən boşluqda qolunuş sistemisi 5 ay davamlışlıqan orbitada aşkarlaş təcrübəsini qanat yaydırıdı. Bir qatar təcrübələ alam boşluq radiyasiyasının canlıqla əvrişkisigə bolğan çonqur qatlamlıq təsirini sistemlik körüstüb yeridu. Şəndu 23-cü numarının alam uşuqçıları qorubisi boşluq punktıqı kərgəndiyin kiyinki tuncu qeytimlik sistemi boyunca ciddi əhvalgı taqabıl duruş maniveri plan boyunca qanat yaydırıldı. Maniverda boşluq punktının İşçi besimini yoktuş ahvalığı duş kegende, ciddi partrap kılış ceryani təhlid kılınıp, alam uşukçuları grubusunun ciddi partrap kılış ıhtıdarı hem boşluk bilen yeryüzünün maslaşış, hemkarlaşış ıhtıdarı müstehkemlendi ve yanımı östürüldü. Boşluk punkti birikmi gevdesi supısını asıraş cedde, alam uşukçuları grubusu alam kemisindeki eşyalan rədləş, ciddi ahvalığı taqabıl duruş eşyalarını təkşürüş ve bölme içinin muhidini tazlaş qatarlı hizmetlerini kanat yaydırdı. Qaralik halda tibbi təkşürüb, muvaffaq bədən çeniq durğanda alam uşuqçularının orbitada yaxşı halətini saqlışığı yardan bəyili boludu. Alam uşuqçuları plan boyunca yürek, qan tumurni, ultra avaz dolqında təkşürüş, yürek ixtidarını təkşürüş qatarlı köptürlük tibbi təkşürüşünü kanat yaydırıb, münasibətlik əsoplarını işildib, sonayık acizlap gedişki taqabıl durdu. Həm alam boşluğda yürüyüş süpsi qatarlıq üskünlə arqılıq paal çeniqdi.

0: kainatiki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durgandak, ademlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqundunun yanmaslıq menin kündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmisem, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütüvatqallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimən.
3: Dada, abdot qırdap ketipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddileşmən.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
7: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.
8: Kiçkine ot yalkuni, barmıkımızın uçunu illet alaydı. Lavuldap kuyuvatkan Gülxan bütün bedeninin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikuvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniya ömükü orulğan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Radio anıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 33. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganda sözlügen Devletinin biyo-xevipsizlik tosqını hakiki müstakkemleş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Dostum, belki yadınızı buz gerek biz bu bir kaç günlük programlarımızda Mahinur Abdülüm'nün Murabba Təmlik Hayat namlıq postunun aldın kısımdan alıq kandıq. Şunç köp savaqdaşlarının içi de Isaq, Səbihə, Gülsuma ve o en yakın dostların idi. Her kandıq iş bulsa tuncu bulup bir-birinin yadığı yetetti. Çünkü ola kiçik idin bir mahalde oynayıp çoğun ata anlarımı naidi yakın ödetti. Şuna olanın dostluğu naidi burunlu başlangan idi. Hatta Isaq'nın apısı könlüde bu üç kızının birini kilin kalibilişini oylaydı. Ama onun dadısı tolu harak içip hem meyleni seskendirip etkeske, hiç kim bu kızını bundak arak geç aileye kilin kıp yerişini kalmaydı. Ondak da olanın ballık əslimlerde yanı kandak unutulğusuz hatirle badı. Olanın kiyinki günleri kandak bula. Bula kızıqsınız, diktiniz dağımlıq bugünkü radio jorlu programımızda oranlaştırılan Mahinur Abdülüm'nin Murabba Təmlik Hayat namlıq postunun devam edip olsun.

yakın dostu Sabiha'nın aksi, şundakla inleri bilen kiçikidin tatıp bülü oynağın. Hatta bir öyde bir yotkandı yetip digidek çoğun bulğan idi. Ama bugünkü günkü kəgende Ali Mektepki gitip burunqıdın xeylili özgergen. Akırıp, yüzleri pakırıp, şehirliklerge xas mədəni qiyabat kırıp qalğan Sami, tuyuqsızla onun yürügide tuncu muhabbetinin uşuqullarını tutaşdırğan idi. O, Sami'din xicil bulduğun, tap tatıdığun, hatta onundan qastan özünü kaçırdığun bop qaldı. Ama onu kömüse yeni çıdap duranmaydı. Elbette Sami'mu, bağın sırı rağın tözep çıraylıq bop ketken abidege alahidi kızgın muamılı kıldığun bop qalğan idi. Ondaqta, bu işki yaşının yanı qandaq şirin muhabbetliği kaydır badu. Olanın kengi günler qandaq bola. Ola kızıqsınız, dektanız dağımlıq Ətki Radio Jorunu programımız oranlaştırılgan Mahinur Abdülüm'nin Murabba Təmlik Hayatnamlıq Povustu'nun davam edip olsun.

0: yoruq dünyağı köz içip, ətrapqa qızıqış bilən nəzər sağan vaxtınızda, apınız nimcan haldı da sizni bağırıqı çın basqan. Mana bu anılıq muhabbetdi.
1: Qanat quyruğunuz yetilib, xoylunub, qəzəblənib öydün çıxıb kətkininizdə.
2: Dedim qo, mən bilən qarın bombusun.
1: Sizni yenilə dadınız qaytırıb gəlgən. Gəp yandırsınız mı, sizni yenilə keçirib ətkən. Mana bu atılıq muhabbeti.
0: Keyin, siz mi turmuş kurdunuz? Yılla sizdeki kaynak hissiyatını pes koyuğu düşürdü. Umutsuzlukla burun şerin düşlerinizini berip batkıldı. Lekin ula her vakit sizgi köyünüp, sizni koğdap geldi.
2: Dada apa, kaytıp gitinla, hatıcam bulunla.
1: Mana bu ata ana muhabbeti. Emdilikte ula qiyirdi, çaştıra akardı. Sizgi gep kılıçını ügetken apınız, konu hikayelerini tekrar sözleydi. Sizni mürüsünü kötürüp oynatkın dadınız, məlum bir günü öyge kaydıdığın yolunu tapamaydığın olup kaldı.
2: Apa, ben sizin yolu olay. Putunuzunu götürüp aldığınızı karab çamdan. He, buldu.
1: Muhabbetlik kolunuzu koyup etmem.
3: Kiçkine ot yalkını barmakımızın uçunu illata alaydı. Lavuldap kuyuvatkan Gülhan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

kışkırı kegendek, kalısı pallı diyorup ketkendek boldi. Kanda kılışını bilgende kılımen ustaz, dedi o memnunluk bilen. O, kanyu agurnum bilen aldırap hoşluşup, yeni itiz karap mağdi. O, itiz beşi turup, özüge zor ümit ve şenç bilen təlmürüp durgan dehkallağı karıgan siri, özün mesuliyetinin ne kadar eğirliğini yes kaldı. O, köp oylangan nengkin, ahir keskin tətbir kolunuş kararak geldi. O, adam ve hayvallah kolundan zahersizlendiriş usuldan ilham ilip, nah meydanda bir yürüş zahersizlendiriş usulunu lahilep çıxdı. Köpçilik, kendit kadırlarının yetekçiliki de derhal hareket girip, zehirlengen tehlani muapık oğutlap, kandırıp suğardı. Kündü üşk ettim yopurmakıdın su pürküdü. İğir derecede zehirlengen şunla, az adamının ülgü körüstü berişi arkası da kesip itildi. İşki keç gündüz tohtumay can kılış arkılık, tehlə ahır kutkuzup gelindi. Gerçi şu yıllık mahsulatı 50% kemiyip ketken bolsa mı, ikinci yıllık mahsulatı asasen təsirge uçurmadı. Şu qitim kudret bundak ışkı yoluqmağan bolsa mı, kişilerin bu işini anlayan idi. Ras, az adam agronomnun kılamaydıgan işi yok. Bolup mu teknin işi de o hergiz mi çağrısız kanmaydı? Dedi kudret, öz özü kep kığandek. Kamet balam, tamıkın yap bulupla az adam agronomlu üyü bir bakam sen. O, cezmen amıl tapalaydı. Dedi Aysımhan aldırap. Apa, az adam agronom kile mi? Bizgil karap durmaz. Onun hizmeti şunca aldıraş dursa. Elim o, tek dikişten tatıp, barangı ilişkice, hemen işimizde onun yardımı tayyandık, dedi Kamet. Emiz kandakılımız, bu küçük işemez de, dedi Aysımhan. İş güzmü yedeki teknin işi küçük işemez. Meninçe, az adam agırnım cezmen kilip, bizgi yardım kılıdım. Boldi, ben özüm baray. Berip, ahvalını dep, onu başlap kelimen, dedi Kudret. Kudret, meslehetini püşürüpla az adamını izdep, onun idarisi karap çapdi. Elim yaxşı az adam işxanısı idi. O, ahvalını uqqan denkin, dərhal motosikletini ot aldırıp, Kudretnin motosikletiğe ageşip, yeni mahallege kilip, apet ahvalını közden keçirdi. Az adam, apet ahvalını közden keçirip bulup, ahvalını idarege məlum kaldı. Ve öyge kaydıp, paydalanış materiallarını varaklap, tədqiqat ve sınağını başlavetti. Kasıraqlı kurut ilgiri bu rayonda bundak apet karakterli körülüp bakmağın. Şuna bundak ziyanda şaşaretini kən külemlik yok düşmü ilip berilmeğen. Az adam, materialladaki bu xil haşaret, başqı zira ətlədə, başqı caylada peyda bolğanda kullanılgan yoktuş usuldan paydalanıp, qanda qığanda tək və özümge ziyan samığan şaraitda, bu xil haşaretini ən ünümlük yokatqılı buluduğalıqı toğırsa da qeytirqınıp izdendi və sınaq qıldı. O, keçiləri material körüb, nəzriyə asasda çarı tədbiri üstüdü oylansa, kündüzü sınaq işləb, oylığalarını əməliyyəti dəlilləş getiriş yaddı. Bir neç gün cəpalıq tırışış, qayt-qaytı təcrübə qılış və köz dişdin kin, bir yürüş abətin tüyütüş layihəsini oturğu qoydu. Manı bu, azodirin doğrusu. Adetki vaqtla boğan bolsa, dediyi bulamdu, ya ki muşu azodirin bulamdu, sudu eritip, tekke tekşi pürküsekli bulatdı. Bırak, hazır bulmaydı.

Mahalladan Qudratnyň dehqançylyk meýdanyna baradygan, janubdan şimalga sozulgan 2 kilometrdäki ýolga bu ýyl karama ýetildi. Ýol ança keng bolmasymy sylyk edi. Näçe ýyl burun ýolnyň iki tarapyna tikilgen jigide üjme we terekler suwny obdan işkeşkimi boy tatyp aýnady. Daraxtlar arasydan kapkara bir pikap goyuldap ötüp, koruk tarapke kilip atatdi. Kudrat, tählik beğide işlev etip, pikapını körüp kaldı ve kilip atkan kim doğu dep oyladı. Sırları pakırap durduğun Santana 2000 tıplık pikap kırıp geldi. Bunu körüp, Kudrat teğim hayran boldı. Santana 2000 tıplık pikap hazır bütün nahide sanaklıkla. Yezi kentlerde kapkarı valıldap durgan bundak pikaplarını körüp bakkalla müköp emez. Nahiye yezi mesulleri Kudretnin dehkancılık meydanının bu korosuğa daim dügidek gelip duratdi. Bazı ola muşundak pikaplarda oldurup geletdi. Ama bundak pikapla adetli yalğız kemmeytdi. Akıdın yeni bir top her hıl pikapla. Hatta kanaplan kaplangan jip avtomobillamı hämrah bop çıkatdi. Yeni kilip bundak avtomobilla kilişten burun jazmen aldın uqturuş kılınıp bir monçı tayarlı kılınatdi. Kudrat bu qeytim hiç kandak uqturuş mu tapşırvanmadı. O tählikip durup bu kapkarı pikapka karap äjäpinip durup kaldı. Kimdi bu? Meyli kimli bolsa, bu soğamı kegen mihman iken aldığı çıkay. Kudret şundaktap oylap tähligiden çıkıp hoylasığı keldi. Angıca pikaptan yoğan gövdelik bir aylan çüşdi. Oy, hiyas ko sen. Kaysı nahinin hakim bop kettin. Dedi Kudret hayranlıkını yoşuranmay. Nime deydigan sen? Men kandak mı hakim bolalaymen? Kıyas, kaydı boyca salamlış bolgan denkin aldırmay cevap berdi. Munu oltırvağının mahsus hakimla oltırdıgan pikapku, şonu deymina? Bir çoğun dehkancılık meydanını egiz turup, acep savasızlaçı gepni kıldın go sen. Hazır diyen kaysı zaman, pulun bolsa, ayırplan seytip asan mı boludu? Bundak nesini özdek bir dövü pul bosa andın seytip ağılı bola? Öncelik mi emez? Karap dure, sen mu 2 yıl kanmay bu pikapını yaratmaydıgan bolasın. Bana bunun lazım yok. Öyüm tähliknin içi de. Tählik beğim koroyumnun içi de dursa. Маңы пикапның немі лазымы? Пикап деген өйден етізға, етізін өйге қатнайдыған нәсәмәс. Әмісі мән немі кешілтімен бұны? Бұн әс чү, әмілі күшінің намай ендісі. Шуңа толы су дегерлі бәсілішіп пикап сетіп алыды. Янчуғда пұлның тайыны болмысы мұ, пикапның істіді олдырды. Қияс, özün hükümü boyunca şundak dedi. Sen undakladın emez ko? Nemiş kundak bulmaydıkken ben? Ben mu su diger dursam? Mana kara, bu pikapını mu ben muşiyede işiliş üçülü seti bağım ben? Guangzhou'da yeni biri ba? Yancığın korup gidip kemigen sana? Gam kımma, undak külle kemmes ketti. Мән ғу кишеләнің пулны зайы қылып, немі дәп есіл пикаплады олтырдығалықыны түшенмеймен. Төт жақы чөгіләп, деген ерге, деген вақтыды апасыл болмады му? Байысаң, дедім ғу, хақчу, пикапның есіліқі арқылық өзінің әмілі күчіні көз-көз қылады. Күчіні көз-көз қып немі қылады? Бұны сән мұсоды қысаң біліп қалысын. Bu degen salapet.
Nurgun sodigarlar şunun bilen başqalarda özüge qarta işenç, qızıqış payda qılıdı. Sodısıga asalıq yaratıdı. Kudret, qiyasının kipini taza düşünüp ketmeyen bolsa mı, bu iş özüge münasibetsizdek bilinip hali dep qoydı. Qiyas, Aysimxan rastlığan dastıxandaki nimetlerge eğiz tekkeş, Kudret bilen tağdın bağdın parangı çüşkdi. İşkırdan kaçan çıktın. Anlısam, yakının biri Muşiye turuvatı dudaydı o. Emdi işkırı kırmam sen. Kudret aldı bilen gep başladı. Nemi işkırmı gidek men? Menin işim şu yet dursa. Men bu yege ballan yokluğaş, bazar ahvalını küzetkel çıktım. Balların obdan turuvatkandı. Yaxşı, obdan turuvatıdı. Çoğun obketkendu haqçan. Hänim bolsa, teş aman çoğun bol dediğine. Çoğun kızgu deymene. Hämmis kız. Birasını yatlı kıldın mu? Yaq dehi. Çoğun boyu itip kalgandı.

Hey, memisin dey. Dep kesem gep çık, dert mı çık? Balla yaş terbiye alamadı. Çoğu otur mektepini pütürüp, Ali mektepki ötemigendi. Vakti toyunu kılıp hatırcam bolaylı mekin desem, hiçbir yatlık bulduğun dekemez. Layıklanın hemisini namırat körüp, yaratmayı vatıdı. Karısam, onun öydeki bay yaşat turmuştun vazgeçküsü yok takkılıdı. İkinci kızım ile üçüncü kızım koş gezek emez mi? İkinci kızım Ali mektepki ödemeyendi, okuymen dep duru aldı. Boptu da pul dölep, kesbi texniki mektebi de okuttum. Mektep numu bütürgen. Çatkal yesiğa hizmetke taksim kılıngan. O yani jırak görüp bağlı unu mıdı? Öyde oldurdu. O şehirde kadır bulattım dep, hiçbir işki kulunu yakmaydı. Kündü apısırlan uruşkan uruşkan. Üçüncüsü mu otur mektepini bütürüp öyde. Yeni törtüncüsü ba. Ballanın arsı da şu xeyli gep yeydu. Onun dün kiçikleri tek kiçik. Otur mektep kimi çıkmadı. Okuşu pekatli yakşamaz. Ali mektepte okuştun ümit yok. Bir hesapta ballanın Ali mektepte okumuğunu mu yakışken deymen. Şu birisini bir muğunç pul bilen okutup koyuydum. Öyde şununla cidli. O, hizmetke bölüngen yerge bir işini halımısa, ya onu şehirde kadır kıp koyduğun bu iş menin kulumdun kemmese. Hizmet kımısan mı, men sana pulunu yetkidek berimen. Kadir hotulladın obdan yaşaysan desem unumaydı. Beşimnin içimi, teşimi kattı. Hemiz şu kalva hotunun işi bulmamdı. Öz vaxtı da ballanı obdan terbiyelese bu iş mi yok? Ondak değilim bulmaz. Bu balıla at terbiyesi kömüde. Şunca yılanı ayalın yalğız ötküzdi. Onun gümü asan emez. Menin mu çoğun balam otur mektepinden pütürüp Ali mektepki ötenmedi. Senin balıranın hemiz oğula? He. Anlısam bir oğlunu kadır bol deydi o. He. İkincisi sabit. Ali mektepini pütürüp gelip şehirde işlev atıdı. Sıla oğullarınla obdan okutup sıla cümü. Herhalde yaxşı okudu. Üçüncü oğlum mektep bitirip gelip kadırlık imtihanı katlaşkan. Neç numara yetmeyi kaptı. Şunun bilen bu yerde işler karşı batıdı. Dehkan boz bulmamdı. Bilimlik bozlu bulduğu. Biz mu şundaktap oyduduk. Bizden bu yerde mu kıladığan işçik. Özümüz mü yetişemey durgan? Oğul balı bolsa ne mi degen yaxşı he? Gemini kımısan mı boludu? Kim deydi oğul balının gemi yok dep? Oğul balının gemi tekimi eğir bolu diken. Kız balının gemi tekimi yamanken. Oğul balının gemi her kancı bosa kız balının gemi yetmeydi. Oğul balının kosu aşkanmısa uçsu yalan aşkanmıslı boludu. Ama kız bal diken okşumaydıken. Her kademde gemini yapıl durduğun işken. Oğul balı tehe, sana yakşı yardımcı bol demez mi? Ras, o deyin onu toğra. Balla çoğun putkulum heyli boşap kaldı. Hey, lekin kız bal degenize. Ondak mı dep getme? Ötken bir mezgil sen öydü yok, balların bekçe batattı. Ayalın mı şu? Oğu şu, şuna mən olanı əmdi bosumu rahat durmuşk eriştirəy deymən. Nait doğru oylap sən. Şuğunısı, turmuş yaxşılanğanca öyde cidel macera tügümeydiğen bop getdi. Burungu namırat duq, kolumdu pul yok. Əmdi kolumgu pul girdi. Olağı yaxşı yüzey, yaxşı keydirəy desem, ola bəkli hədini eşip getdi. Degenlik pəmgüce cidli tük.

Je meid de galabaldi. Ya ap seni apı orundu kömeydu. Ya mini atı orundu kömeydu. Ya birbirisini kıyrındaş orundu kömeydu. Kündü uruşkını uruşkan. Rast kepni kısam, muş günlerde öyge kırgın mü kemeydiğen bop kaldı. Olanın bundak bop kilişimi öz vaxtıda köp cepata tıp ketkendim boğan. Şuna olanı köpürek əp oqıl. Mən muğu şundaq oylaymən. Şuna ola bilən cidərlişib qilişdən özümünü kaçırıplı yürümən. Olanı əyipli gümü yox. Bir günü onşılıp qala. Şundaq boludu. Həras, işkirgə kaçan qaydısən? Aldırmaymən. Bu yıllık yeni özümlə bazağı kırıştın burun qaysamlı boludu. Qiyas şundaq degeş, orundun kozgulup mağdı. Yürə, dehqancılık meydanını bir aylınıp körüp geleyli, dedi o. Kodrat, qiyasını başlap dehqancılık meydanı qarap mağdı.

Hazır Kudretlerinin bu dehkancılık meydanının kıyapti neçi yıl aldıdikiden tamamen özgergen idi. Kenetten dehkancılık meydanını kırdığan yol canıp tarafından dehkancılık meydanını kırıp tehlik bağını otlardan kesip andın Kudretlerinin dehkancılık meydanının şimalığa. Kuduk beşiği çaylaşkan hoylısığı kiletti. Bütün dehkancılık meydanını ihatı ormanı Kavet mi kavet orap duratdi. Mahalleden başlangan yol, dehkancılık meydanına kirgenden kin, egiz tek barını bilen yapılgan idi. İşki tarafını ken ketken yap yeşil tehlik orap duratdi. Canıp karap durduğun hoylunun üç tarafı da, öy, aldıda ken ve egiz tek barını ba. Şu tapta baranla da, Üzümle sancak sancak sangılıp kişinin mesleğini keltiretti. Baranladı kişinle tağak bilen taralgandek naidi tekşi yatkızılgan. Oylunun garip tarafıdaki öyle kudretlerinin yeni sağın turalgosu. Şarık taraftikisi kudretle dastlabda yeni mahalli köçüp kegende sağın öyle. Onun yenigi yana bir qatar kılıp bir netçe eğiz öy silingan bulup Bu öyle işçilerin turalgosu idi. Odoldaki bolsa mehmanxana. Bu karı öngörde Kudretnin dehkancılık meydanı kat götürgenden buyan, bu yakildigan mehmanlarning ayığı üzülmeydigan boldi. Muhbirla yana u mablag toplash fondi, bu mablag toplash fondi degendeklarning mu ayığı üzülmeydigan boldi. Şuna Kudretler üçün bir mehmanxanı seliş zörür bop qalgan idi. Bu mehmanxana kentlerinin jığın zalığı oxşap qapdı. Dedi Qiyas tam yaqıltıp qatar kırıslu ve çay üstüle tızılgan mehmanxanı körüp. Tamla yana Kudretlen Aysimxanın yeza, şehir ve Abdunum rayonundan berilgen emgek nemunecisi Milletler iştibaklıqı nəmunicisi deyendek şərəb tahtları bilen toşib ketken idi. Mehmanxana qarmaqqa rastılı kənitlərinin jığın zalığı oxşa etdi. Əməliyyətdim o bu bir jığın zali. Adətdə bu yegi başlaydıqan mehman nədi deysən? Menin dosturum av yerli uzaydı. Dedi Kudret, oylinin ғərbi canıb yan tərbədiki süpünü körüstüm. Bu öyle anca heşemetlik bulmuşsu mu, lekin nahay teretlik çaylaştırılgan. Tamlağa çakçuk iş çapılınıp, yerlegimu çakçuk iş yatkızılgan. Pakız azade körnetti. Yine yazlık, kışlık aşkalla mehmanxanın şarkıgı yandaş çaylaşkan idi. Aşkallanın şarkı tarafı da arka huyluğu ödünğen bir yol ba. Arka huyla aldı huylunun kıypaş şarkı şimalığı doğru kiletti. Nahayde kenri bulup, dövlengen ot yaş, samanxana, eğil kodallaba. Yeni bir qatar ambarlam silingan. Ambarlanın üstünki qavetige qatar kılıp çünç silingan idi. Otunxanı da bağıdın her yeli kez çıkırıp itilgen tek otolları tağdak tizip itilgen. Kudret, bu otunlarının bir kısmını her yılı kışlığı yaşangan, keselcan, kargoçısı yok kişilerine takıt bir etdi. Samanxanda koy, kalılar yedigan, tektin kesip çıkırıp etligen yen şunla, boğuzla dövülelik duratdi. Kotanda 10 dek kala yene 100'nin artık koy ba eydi. Kudret adaş, sen çoğun üzümcü boplu kanmay, yine çoğun çarvıcın bop kapsancı mı? Kandakılı men, tek çık, oğul sitivasan bunun gümü köp bul kedirken. Bunu kırkılgan şunlarını bir tırap kılış mı bir mesil iken. Bir neç koy bekip koysam, işki mesilem tanlı hal buldiken. Anlasam, bunu kuruklarını mı Dedi Kudret,
tek otullarını köstüm. Maşında toğrap, yem xeşek yasıqılı boludu daydı. Sınapa qaymikin davattı mən. Qaldız pişip sence mu? Pişti deyil mi o bulmaydı. Əpləp səpləp bir nımqıp ketip attımız. Ola əmdi kən ketken təhlik çıxdı. Ulanın köz aldı da təhşi barangı ilingan yap yeşil təhlik namayan buldu. Bu təhliknin ətrapi kuyuk orman bilan kaplangan idi. Bu kiçkini bostallık üç tərəfdən kən ketken say içi de yeşil mervayitdek cülanıp duratdı. Pul bolsa cangalda şorpa degen şu da, dedi Qiyas. Kudret ündümüdi. Qiyas sözünü de anlaştırdı. Hey adaş, bu yıl nurgun dehqanlarının tähleri kurup getdi. Senin bir obdan durupu deyse, bu mu təlimnin kəgini deyine? Əmeliyyatı bu gibinge özümü işemeysen o deymen. Bu ne mi deyinin? Tählinin kuruşi saxlanğılı bulmaydıgan apet deyen gəpki deymine? Şu əməs mu? Dedi Kudret, özünün yap yeşil tähliki nəzər silib. Her işinin səbəbi boludu da. Gerçi minin təklərim qurmuğan bulsumu, pırsat deyib az adam ağırnımdın sonra baxayım ikin deyimən. Rast, bunun cəzmən bir səbəbi var. Bununla ağırnımla bir nəmi deyiş gerek. Ola, Kudretin təklik beyğini, çünçə eğil kutallarını bir aylınıp kəgücə Aysımxan Hardoq işin təyyak qaldı. Mən senin boş adam əməsliğini burulu bilgendim. Nəçi 10 yıl burulla Guangzhou'dan nesibəmni yedin izdeymən dəb ketib edin. Ahir deyinini qıpsın. Bu bağ rəsmi ismi cismi qılayıq katta dehqancılıq meydanı boptu. Rast gəpim desəm, əməliyyatı bulanın həmisi Aysımxanın töhpüsü. Onun əxli bilən boğan. Şundaq mı deyli? Yaxşı əqlini tonuşqa parasət, qubulqlışqı cürət, cigər kedidu. Nurğun ərlə xotunun körsətkən yaxşı əqlini qubulqlışını özü içi har elib, saxtı qururundab, qəstən qubulqınmay, yaxşı fırsatını qoldun berib qoyudu. Şunu deymən, bəzdə xotunun gepini ağlap qoyğa mı durusken? Qeni, aşkı baqaylı. Öz vaxtı da ammay məndəp yürüp ağan xotunan de. Manı əmdi cininğı taza əsq edibdu, hə? Şun deyinə. Oylısam şu çağda atam bilən apamının gepini ağlap xata qımab diken mən. Bir ömür kulqı yumuşaqlıq qılıp paydı ağan adam sən. Aval, atan bilən apanın gepini anlap, Aysımxanını elib payda aldın. Kiyin, Aysımxanının gepini anlap, bu yani iç payda aldın. Qaldız tələlik adam cümülsən. Atan bilən apanın gepini anlığalıqım üçün olanın razıqını ağam bulsam gerek. Şoğunisi Cəmil xamı bək əqıllıqdı. Həm çıraylıq dediğine. Amma onun ərdin təliyi çıxmadı. Apam onu yaxşı gün köysün dəb nəmət gibəyən. Kim bilsin, dəvir özgürüb nəmətnin tərəqiyyət yetişəmək aqdı qaldığını. Nəmətnin kasabı dedin, o bəhli cəpadı qaldı. Onunğa heyl həm işbəş tatıp yürmək vatqan sənə, Qoyğına yaş bu yekkegende. Yaş çağlarında şunda xiyaladın boğam mıddın? Dedi Qiyas, Kudretke muğambarla çıkarıp. O diyen menin qiyni sınlım. Yeni gelip, özümnün sınlı istekla. Bir öyde bir mezgil turğaşkımı, ya ki er ayallıq turmuşnun uluğuluğudumu aytavur, mən Aysımxan bilen toy qığandım başlap, O menin nəzirimdə öz sınlım dəkli bop qaldı. Onunğa
Бәк ічім ағрыйды. Ажыраштырып алсаң лалы болмады мо? Тәсләпте о ерім яш болғандан кейін хаман бір күні өзгеріп қала, тетіклішіп қала деп жүрді. Кейін яш бір егі бағанда ажырышып немі қыламын? Бұл менің пешанамге бүтілгені болсы керек, қобыл қылмай немі амал деп тағдырге тән беріп өтті. Мәні әмді нәмәт му тұйықсызды кесел боп түгеп кетті. Жәмил хан бичары ялғыз. Оның үстіге кесел жан боп қалды. Шу әхвалы білән қайты ятлық болмығы мү тәс. Балысы ба, ә? Ә, бір балысы ба. Балысы му таза жанғы әс қатмайдыған балы оп чықты. Қудрат, мұшы кәтінің қылып атқанда, вүджудыда біліп болмайдыған бір от янған дәй болды. Шындақты му чандырмады. Осының балан қодай мәне? Ә, өз вақтыда Айсым хан білән Жәмил хан ішкісі келішіп деген. Мен амалсыз бопты деген. Бұ бала герче жанғы әс қатмысы му, әр алда Жәмил ханның енді бір адамның болғыны яқшы. Ола артық ішіні ішкеш шу параңланы қылышты. Тамақтен кейін ғияс білән Қудрат сұпыда бадышқан құрып олтырып рәсми параңғы өтті. Айсым хан олағы тамақны үсіп беріпла баққы кеткен еді.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb getdi. Bakteriyalar

0: kepillik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot işçilerle tersi kılındı. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, nakbul alalaysız.
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Qarız bilen qarız qaytırmız. Öpkemizni işçiden qaqudu.
1: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aş degen şu da. Küller hakikaten tersi ötüatıdı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula hem istimal hevisini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakıp tügep ketken bolsa, emini qaytıdan başlasam dep bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

sevimlik radio anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qinondaqda bu musiqa gulzarligiga qadam besingda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushproqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intilib. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Yani ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimli dostlar, programımızın davamlaştırıvatımız bir cüp er ayol oğul perzent görüptü. Ula balısını kiçik idilla nait etvarlap östürgeşke bu bala teyyağı heyya bedhe cüp çoğup kaptı. Bu ay oğlunun çoğun boğan seri yaramsız bop kelevat kallıkını körüp bara bara bu oğluğa uçuk çıray aşmaydıgan boptu. Lekin Momay çö degende oğlığı daim yanbasın iken. Bir günü Bovay Momay'a "Mən kerip kaldım. Ailemizden mal mülükini bu yaramaz oğlığı tapşırsam bikadın bika zayıqıgan bulu mən. Onun köre başkılağı beri vete" depti. Momay Bovay'ın onda kınmastıkı devet kıptı. Bovay Anda olsa, eğer oğlumuz işlep bir tenge pul tepip kilerlisiyle ben ailemizden mal mülükini onu kutap çürmen depti. Momay bu aydın yuşurun alda oğlunun kulukluğu bir neçeyi kız gip kıptı. Bala ertsizden başlap özü işlep pul tapmakçı boptu. O ertsiz etiyerlik çıkıp getip keşkurun birse kümüş ep kepti. Bovay bu pulunu kandık tapkallıkını sorap mı koymasın, kümüşünü ocağının içine taşlı getip, orundun turpla çıkıp getipti. Anabalı şikisi bu işe heyran kaptı. Ertesi Momay oğlunun kulukluğa yeni bir nimelerini pişirlaptı. Anabalı bu getim Bovay'ın çokum işini doğu dep oylaptı. Keskurun oğlu sırttan kaytıp gelip, terlerini sürtü getip, kuşal halda birse kümüşünü dadısıga tapşırıptı. Bovay bu kümüşünü mü ocağa taşlaptı de? Meni aldıma. Bu sen işlep tapkan pul emez. Depti. Momay ilacısız oğlunu işlep pul depiş gün depti. Bir neç gün ötkendiğin kiyin oğlu bir neçin mis yamağını ekilip Bovay'a beripti. Bovay karap ekip onu mu ocağa taşlayıp etipti. Oğlu ocak aldığı itilip berip, kolunu ot kıtıkıp, yarmaklarını elevaptı de, gızıpını basanmıgan aldı. Sen bu yamaklarının kandak kegellikini bilemsen? Depti. Bu çağda bu ay kuşal aldı. Aldın kışkı ketimde, ben işkise kümüşünü ocak kıtaşlı versem, sen pisent kımıgandın. Bu ketim, hakikaten yüzün emge kıp tapkan pul boğazka. İşin ağır da, depti. Oğlu mu, Momay mı bu çağda külüşüp gidipti. İki aydaki bala deslepte ocağa taşlanan iki kümüş tengini navadi gerek özü işlep tapkan bolsa baştılı onu eleviriş istikidi bulattı. Ama o onda kılmadı. Endi üçüncü ketim taşlanan mis yamakka özünün kan terisingen boğazka hiç ikilenmey kızlık ocaktan onu ele aldı. Bu onun özünün emgikinin kıymetini bilgelikten buldu. Şu nesini esimizde tutaydı ki siz ecir sındırgen her kandak nese aman siz üçün en kıymetliktir. Sevgili dostlar, güzel hikayemizden kiyin güzel küylerimiz devamlı silah üçün.

Hey, radio oluş dostlar, şundaq dep ayta alaymız. Hemimizdin artıqçılığı bar. Elbette, kemçilikimiz mi bar. Her birimizdin özüge xas alaylıkımız boludu. Belkim biz qılan işlani başqılar qılanmaslıqı mümkün. Başqılar qılan bazı işlani çö, biz qılanmaslıqımız mümkün. Şunlaşqa, her bir kişinin özünün artıqçılığını toğır tonuşi naaytım oyim. Bir adam muvaffaqiyat qazınımən deydikən, Nişanını doğru bekitişi, hergiz mi kemçilikini görüp, azıraq kıyınçılıktan vazgeçmesi ki gerek. Adamın hem de mükemmel bop kitişini atay. Sizden bir cihette yetersizlikiniz bolsa, yeni bir cihette artıqçılıkınız bolsun. Bir cihette artıqçılıkınız bolsa, çokum yeni bir cihette yetersizlikiniz buluşu mümkün. Her kandak bir muvaffaqiyyatının keyniye, talay japa müşakkatle yoşurangan buludu. Yani şu japan müşakkatle üstünün galip kileligen kişilerle andın öz əcir mehnetinin şerim mevzisiye iğizdi geliydi. Her vakit özümüzün kemçilikini, alaylikini tonup yitip, kemçilikimizini amalba yok kılaylı. Artıqçılıkımızını tekimi cari kıldıraylı. Şundala muvaffaqiyyat bizden buludu. Söyümlük dostlar, kinemize yakınlık küylerimizden birlikte huzur alaylı.

Азырда көк реңлик Йорк Уолл деңизи чакнап, шамал дургучунун чак пелики аста-аста ойлонуп, пакыз ток чыкырды. Нече жүз парникта жанипнын мевисине шамалды териш ишке ашырылып, бир жылдын төрт фаслында меви чевиле хушпурак чечип турду. Yeşil Tokne Rekamlik Akli Kolunuş Merkezi emdili işki kırıştırıldı. Şarkı kısımdaki zor miktardaki sallık malumat ve emeli kolunuş bu yerde tamamlanıdı. Halk turmuşu inak ve güzel. Kesple güllengen bu cay ilgiri ünümsüz kakas bolgaçka kurga kumluk sahili de patalgan. Bu mislisiz gayet zor özgürish 30 yıl ilgiri 2000 kilometr yiraklıktaki Fujian bilen Ningxia'nın kol tutuşup hemkarlaşışıdan başlangan. 1996 yılı Partiya Merkezi Komiteti Şerq rayonlar bilen Gərb rayonlar namratlan yöleş cihette hemkarlaşış strategiyelik orullaştırmasını otturgu koyup Fujian bilen Ningxia'nın koşmaklaşıp öz ara yarıyılak buluşunu bekitti. Aynı çağdaki Fujian ülkelik partkomunun muavin şujisi Xi Jinping, Fujian ülkelik Ningxia'ga nişanlık yardım beriş rehberlik grupsının başlığı idi. O ömek başlap, Ningxia'daki namrat rayonlarga çoŋkur çöküp, nek meydanda tekşürüp tetkik kılıp, Şihai Gu'daki öz jayının baylıkı şu jaydaki kişilerini bakalmaslıktan ibaret real kıyınçılıkını çıkış kılıp, Fujian bilen Ningxia'nın kol tutuşup, ahalilerini köçürüşünü ilgir sürüp, Yinchuan, Xitao tüzlenlikideki eçilmeğen rayonlarda Minnin kenti kuruşunu otturgu koygan. Ningxia'nın Yinchuan şehri Minnin bazırdaki en destlep köçüp bargan Wu Weidong mıdak dedi. Bazıla köçüşkü cüret kılalmay, ailendikilerini ilip basan, kıyınçılık yoluksan kandak kılısan digen idi. Şunun gıkatti işin işimiz gerek ki, partiye bar yerde biz namrat beti türü vermeyimiz. Fujian'dan yardım berişki gelgen kadırla bizge tecrübe bilimlerini kol mu kol ügetti. Hazır yemek içmek kiyim keçektin gem kılmayımız. Ul esle Katarlık işlani hükümet oyluş boldi. Fujian Ningxia hemkarlıkı başlanışı bilella nurgun birinçiliklerini otturgu koydu. Ölke Optunum Rayon Birleşme Yığın Tüzümünü başlamçılık bilen ornatıp, şehir nahiye koşmaklaşıp yardım beriş mekanizmini başlamçılık bilen ornatıp, kadırlarını vazife bilen çenikip almaştırışka aldı bilen evetti. Fujian'daki kadırla meblağ, teknika, ilgar ideyalarını elip, Ningxia'ga kelip, şu jaydaki ammı bilen birlikte östen çepip, yol yasap, kumdun müdafiyelenip, kumnı tizgildi. Yana tabi şarait kasasen, özgeçi zemburuk terikçilikini kırgızıp, giyah ünmeydiğen yerlerde tuncu ketim kesipni barlık keltirdi. 30 yıldan buyan Fujian bilen Ningxia üstünlükler arkalık öz ara toluklaş. Öz ara menfaat ve payda yetküzüş. Uzak müddet hemkarlaşış. Ortak terakki kılıştın ibaret hemkarlık prensipi de çiğ turup, zıcıl devamlaştırıp ve uzak kıçı tehpik koşup, Fujian karhanısı koşulgan Ningxia baylıkı. Fujian baş organı koşulgan Ningxia bazısı. Fujian bazırı koşulgan Ningxia mesulatı katarlık bir türküm kesip hemkarlık endizisini şekillendirdi. En-enevi terikçilik, bakmıçılıkların bütün zencirinin derecesini östürüştün, bugün hükünde büyük malumat. Yukarı teknikilik, cabduk, yasımıçılıkı katarlık güllenme kesiple Ningxia'da coş urup ravajlandı. Dikkalla işlemçilik kılıştın, bugün hükünde Ningxia 30'dan artık özgeçi emgek markasını yetildirdi. Bir vasıtı kesipkarla 280 mingden aştı. 30 yıldan buyan Fujian Ningxia hemkarlıkıda cemi 4100'den artık tür yolu koyulup,
Ningxia'daki 2 milyon 440 mın ammağa nəp yetküzüldü. Ningxia Huizu Aptınım Rayluq Yezi İgiliki Yezi Nazartının Mavun Naziri Lin Dong Munulanı bildirdi. Fujian Ningxia həmkarlıqı baş şuji Xi Jinping Fujian'da xizmət qılğan məzgildə özü pilallığan, özü orullaşdırğan, özü ilgiri sürgən Şərq rayonla bilən Qərb rayonla həmkarlıqının ülgisi. Biz baş şujinin səmimi tapşırıqını əst üçün saxlab, Fujian Ningxia həmkarlıqı da 30 yıl toplanğan qımmətlik təcrübələrə varislik qılıb, rayonlarının mas tərəqqiyatını ilgiri sürüş, ortak beyişki qarab qədəm taşlaş yeni musabisi de davamlı kürəş qilishimiz kerak. Partiya 18-ci qurultaydan buyan baş şuji Xi Jinping bütün memleketinin tərəqqiyat umumiyetini çıkış qilib, Şərq rayonlar bilen Qərb rayonlarının həmkarlıq xizmetinin davamlıq çoğunqurluşu və əmili buluşuğa itekçilik qildi və türtki boldi. Namratlan yöləş tərəqqi qıldırışdı ki, ən axırqı qorğanğı vücum qılış basqıçı da baş şuji vəziyyətini eniq tonub, diqqətini dəl cayıdı boluşqı mərkəzləşdürüb, yar yülək boluşunu çoğunqurlaşdırıb, əmili ünüm asıl qılışqa kapalətlik qılış gerək, dəb görsətdi. Daimlaşqan yar yülək boluş basqıçı qıqırgəndə baş şuji Fujian Ningxia həmkarlıqı qatarlıq paydalıq təcrübələrini xulasiləb və qollanıb, həmkarlıq mexanizmini yanımı mükəmməlləşdürüb, həmkarlıq usulunu yaxşılab, həmkarlıq sahasını kengayçı gerək, dəb təkidlədi. Başuji körsətkən yönülüş boyicə Cungo zımını da Fujian bilən Ningxia'nın qol tutuşub, həmkarlışış callıq əməliyyətinin yeni səyibisi içildi. Guangdong bilen Guangxi'nin hemkarlıqı yar yülek boluştun tən yenilik yartışkı yüzlendi. Bu işki cayi, kelgüsü yüzlengen yeni süpetlik işlep çıkırış güçleri üstü de ortak izlendi. Beijing işki Mongol yeni energiya kespi hemkarlıqını çoğunqurlaştırıp, yeşil tok, yeşil hidrogen, yeşil energiya, yeşil hesaplaşını kollanışının umumüzlük dərəcəsini östürdü. Şanghay tədqiq qılıb etiş bilən yünnən yasımçılıqı birləşib küş çıxırıb, yeni material, biotibbi dora qatarlıq sahələni nişallab, Şanghay karxanalarını tədqiq qılıb etiş mərkizi, rayon baş orqanını Kunmingdə təsis qılışqa cəlib qıldı. Şanghay şəhərlik yünnən giyardan berdiğən kadrla alaqı qrupsının başlıqı Yangshin Munulanı bildirdi. Bu yıl daimlaşkan yar yülek boluş kanat yaydırılgan tunci yıl. Biz Fujian Ningxia hemkarlıqı qatarlıq paydalıq təcrübələrini ögünüp ve kollanıp, kesb hemkarlıqı, emgek hemkarlıqı, istimal hemkarlıqı, maarif ve davalaş cihette yar yülek boluşunu gevdilik çin tutup, Şanghay bilen Yunnan'ın üstünlükleri arkalık öz ara toluklışı, birbirge kuvvet ata kılışını sıcıl ilgiri sürdük. Sallık məlumatın ayan buluşça, namıratlıktın kutulduruş ötkülük ucum kılış neticilerini müstekkemleş ve kengayetiş bilen, yezi kentlerini güllendirişini ünümlük cipsilaştırış ötkünçü mezgili de, Şərq rayonla bilen Qərb rayonlarının hemkarlık mexanizmi arkalık, Qərb rayondaki 5 milyondan artıq yez əmgək küçünün iş qorulışıqa yardım verilgən. Bunun içi de 3 milyondan artıq əmgək küçü namıratlıqdan kutulgan. Şərq rayonla bilen Qərb rayonla birlikte kurgan kesb bağcı rayonu 800-ge yakınlaşgan. Karxanala Qərb rayonga 750 milyard yuandan artıq məbləğ selişqi yetəklinib, kesplerinin toplaşıp tərəqi kılışı ilgiri sürülgen. Yakın kıyıladın buyan, şarkı kısımdaki ülkelerdeki 6500'ün artıq doktorxana mektep, garbi kısımdaki 7700'ün artıq doktorxana mektepke koşmaklaşıp yar yülek boldı. Hemkarlaşkan işki tərəp, 120 min adem ketim okutkuçi, doktorunu öz ara

6 ayının 21-ci günü bayanat ilan kılıp, İsrailiya armiyası Livan'nın cənubida Cincodan'ın nurgun korallıq kişilerini etip öldürdü, dedi. Livan Cincodan'ın rəhbiri Naim Qasım 6 ayının 21-ci günü televiziyaya sözü kılıp, təşkilatımız İsrailiya'nın her kandaq təcavüzcülük kılmışıqı inkas qaytırdı, dedi.

Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizin diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muhariri Amangül Habibullah. Nazaretçisi Kurban Mısa Cabbar.

қадірлік достар, Конго Киншасаның пайтақты Киншасада Конго Киншаса дөләтлік биомедицина тәтқиқат қанысының башлықы. Вирус шунас Жан-Як Мобайбе Конго Киншасағы ярдан беріватқан Джунгоның юқымғы тақабыл тұрыш давалаш бойынша түнжі түркімдікі мұтәхәсіслі ғұрыпсы білән сөхбәтләшкенде мұндақ дейді. Дос еғір күллерді сынылыды, қиыншылық ұшырғандыла, Андын кімнің хақиқи дос шикәлікіні еніқ білгілі болуды. Адди сөзлі, Джунго-Африка мұнасуветедікі әмілиет қайт-қайты ұспатлыған хақиқатны көрістіп бәді. Хақиқи әміралық мұнасуветі оңыштық шарайеттікі алақыды ішпадылыныплы қалмай, қатарлік пәйтті ярдан берішті ішпадылынуды. Конго-Киншасаның еңі бір нөвәтлік ебола юқымы алдыда, Джунго hükümeti məxsus yuqur səviyyəlik yuqumğa taqabıl turuş davalaş mütəxəssislər qrupsini Kongoğa yuqumnun aldını eləş tizginləşkə yardım verişə əvətdi. Şu caydiki 3 aylıq davalaş yardımını qanat yaydırdı. 6-cı ayının 2-ci günü Tunji Türkümdiki mütəxəssislər qrupsi yetib gəlgəndən kin dərhal xizmətə kirişib Kongo'nun səhiyyə tarmaqları, həm də xalqaradakı həmrəlləri bilən əlaqələşiş, həmkarlaşışını gücləyib, yuqumğa hökm qılış, ağrıqlarını qutquzuş, davalaş, təcrübəxanada təkşürüb ölçəş, oldını eləş, tizginləş boyunca tərbiyələş qatarlıqlarını çördəb, ehtiyacını udullaşdırdı və təcrübə almaşdırdı. Yuqum aldıda Jungonun tibbi xadimləri qarşı yönülüşdü yürüb yardım verib, ayaqlıqını qoğdudu. Mehir muhabbetini yetküzdi, mesuliyetini zimmisigi elişini namayan kıldı. Bu adetteki mənideki ciddi yardım emez, belki yukumnun olduğunu eliş, tizgilleşnin aç kuşluk halkılırgı yüzlengen sistemilik kollaş. Mütexessisle grupsi amivi sehiye, cungi tibabeti bilen garip tibabetini birleştirip diagnoz koyuş, davalaş katarlık kesbi güçlerini birleştirip, Hem bimarlarını kutkuzuş, davalaş, tekşürüp, diagnoz koyuş katarlık, növetteki ciddi işlani nezerde tuttu. Hem terbiyeleb yitekleş, iktidar kuruluşu ve mekanizm hemkarlıkıga ehmiyet verdi. Ebola virusunun tarkılış hevbi yukarı. Aldını eli iş tizgilles zinciri uzun bulup, her kandak kemtüklük, umumi müdafiye liniyesige tesir körüstüşü mümkün. Jungo mütəxəssislər qrupsi məvqəni şucayının əməliyyətigi qarıtıb, Kongo Kinshasanın ehtiyacıqı inkas qaytırıb, şucayının oldını eliş, tizgilləş və qutquzuş, davalaş iqtidarını östürüşüki yardan berib, əməli, kəsbi, dəl cayıdı bolğan həmkarlıq pikir yolunu namayan qıldı. Bəziləri xətər aldıda tətir yönülüşdü mağdı, yəni bəziləri adətki küllərdə çıng turdu. Yuqum yamırgandın buyan 24-cü Türkümdiki Kongo Kinshasağı yardan berdiğan Jungo davalaş ətirti tezdin ciddi əhvalgı taqabıl turuş layihasını yolgu koyup, aldını eliş tizgilləs sistemisi bərpa qılıp, tərbiyələş məşiqni qanat yaydırıp, yuqumnın aldını eliş maddi əşyalarını bir tutaş pilallab, turuşluq cayının muhitini tüzidi. Davalaş ətirtidikilə bir tərəbdin davalaş oranıdı çıng tursa, Yeni bir tərəbdən, yuqumluq kisəliklərinin aldını eliş tədbirlərini küçə itdi. Ciddi yardımgi kəlgən mütəxəssislər

grupsi bilen uzak müddet şu yerde turup yardım beri vatkan davalaş etirti öz ara maslişip Cungo'nun Kongo Kinshasa'nın yukumga takabül turuşunu kollaydıgan UDA hareketini şekillendirdi. 60 net yıldın bu yan Cungo Afrika'ga davalaş etirti evetti. Cungo'nun bir türküm tibbi hadımları şu cayda yıldız tartıp bimarlarını davalap, hadımlarını terbiyelep, bölüm işkanılarını kurup, tecrübelerden ten behrman bulup, Afrika zımını da Cungo Afrika dostluğunun canlı seyipsini pütti. Meyli Gerb Afrika'daki Ebola yukumu mezgili de bolsun, ya ki yeni tazısıman virusluk öpkiyallık yukumu mezgili de bolsun, Cungo Afrika devletleri bilen mürünü mürgü türep yukumu takabül turdi. Zor ommavi sehiye krizisi oldu da Cungo ezelden kem bolup kalmadı. Nöbette Cungo Afrika'daki 44 devletke 45 davalaş ettirdi. 900'dün artık davalaş hadımı evetti. Muş peytte Cungo'nun nurgun tibbi hizmetçisi Afrika halkı bilen mürünü mürgü türep keselinin aldığını iliş, yukumga takabül duruş, kutkuzuş davalaştan birin sepede küreş kılmakta. Ulanın bazıları doktorhanıda kesel körüdü. Bazıları turuşluk cayda terbiyelenüdü. Bazıları mehallelerde berip aldığını iliş, tizgilleş bilimlerini umumlaştırdı. Huddi Afrika Kesellikleri Kontrol Kılış Merkezi'nin müdürü Jean Kasia etkandek, Cungo Afrika devletlerinin muhim hemrayı. Cungo'nun sıması Afrika'daki her kayısı devletlerge tarkalgan. Yukumunun tesir güçürgan devletle Cungo'nun kolluşu erişmekte. Virüsünün devlet çigrası yok. Kongo Kinshasa'nın Ebola yukumuna takabül turuşunu kollaş, hem Afrika halkının hayatı, sağlamlıkını koruduğallık, hem rayon ve bütün yer şehrinin ammavi sehiye bir hatarlıkıya töhpü koşkallık. Yer şehir karakterlik ammavi sehiye hırsı aldı da, her kandak devletinin özününle gemini yiyişi mümkün emez. Aciz halkılarını toluklap, halkıra hemkarlıkını küçeytip, aldığını eriş tizgilleş iktidarını ortak östürüş, yukumga takabül turuşunun doğru yönülüşü. Cungo, Kongo Kinshasa'a tez yardım berip, del emeli hareketi arkalık, insaniyet sehiye sağlamlık ortak gevdesi ideyesini emeliyet görsetti. Cungo bilen Afrika, buran çapkundu mu, japadı mı, halavetti mi billi bolgan yakşı kıyırındaşla. Yeni devirdeki Cungo Afrika takdir ortak gevdesi hüccet hitapnamesi gibi yazılıpla kalmay, tekimi muhimi, müşkül peytte, mürünü mürü getirep olgı ilgirleşte ifadelenidu. Yukum haman ötüp gitidu, lekin hayıp hatar işçide kurulgan şenç yokumaydı.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan açlık bir xatarlıkıdaki teşebbüskarlık hukukunu mekkem igileş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

كۆلەم مەھسۇلات مىقدارى ئازىيىپ كەتسە بولمايدۇ. تەمىنلەشتە بازاردا مەسىلە كۆرۈلسە بولمايدۇ. بولغانمۇ ئاشلىقسىز ئۆرە تۇرغان جان، ئۈنگەنمۇ جاھاندا تۇپراقسىز بىر دان. تېرىلغۇ يەر ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىشىنىڭ جان تومۇرى. مەن 2013 يىلىلا تېرىلغۇ يەرنى مۈشۈك ئېيىقنى قوغدىغاندەك قوغداپ 1,800,000,000 مو تېرىلغۇ يەر قىزىل سىزىقىنى قاتتىق ساقلاش كېرەك دېگەن ئىدىم. بۇ بىر قانچە يىلدا مەن ئىلگىرى كېيىن بولۇپ پارنىك ئۆي بەلگىلىمە خىلاپ سېلىنغان داچىلا، تېرىلغۇ يەرنى قالايمىقان ئىگىلىۋېلىپ سېلىنغان ئۆيلەرنى ئېنىقلاش، تۈزەش ۋە تېرىلغۇ يەرنى يېزا ئىگىلىكىدىن باشقا ئىشقا ئىشلىتىشنى توسۇش، تېرىلغۇ يەرگە ئاشلىق تېرىماسلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش توغرىسىدا تەلەپلەرنى ئوتتۇرۇپ قويدۇم. مۇناسىۋەتلىك تارماقلار بىر قاتار يۈرۈشلۈك تەدبىرلەرنى قوللاندى. لېكىن تېرىلغۇ يەرلەرنى قالايمىقان ئىشلىتىش ئەھۋالى قايتا چەكلەنسىمۇ يەنىلا تۈگىمىدى. ئالايلۇق، بەزى جايلار ئاساسىي ئېتىزلارنى ئىگىلىۋېلىپ ھەدەپ ئورمان بىنا قىلىپ كۆكەرتىش بىلەن شۇغۇللاندى. كۆل كولاپ مەنزىرە شەكىللەندۈردى. بەزى جايلار تاش يول، تۆمۈر يول، دەريا ئۆستەڭلەرنىڭ ئىككى يېقىدىكى مۇنبەت ئېتىزلارنى ئىگىلىۋېلىپ نەچچە 10 مېتىر، ھەتتا نەچچە 100 مېتىر كەڭلىكتە كۆكەرتىش بەلبېغى بەرپا قىلدى. بىزدە يەر ھەقىقەتەن ئاز ئەمەس، لېكىن 1,400,000,000 ئاھالىنىڭ ئېھتىياجىغا سېلىشتۇرغاندا ئۇ يەنىلا قىسپايلىق ھېسابلىنىدۇ. شەھەر قۇرۇش، سانائەت بىلەن شۇغۇللىنىش، ئېكولوگىيەنى قوغداشنىڭ ھەممىسىگە يەر كېتىدۇ. شۇڭا ئىنچىكە ھېساب كىتاب قىلىپ ئىلگىرى كېيىنلىك تەرتىپىنى رەتكە تۇرغۇزۇش شەرت. تېرىلغۇ يەرنى ئىگىلىۋېلىپ ۋە تەبىئىي قانۇنىيەتكە خىلاپلىق قىلىپ ئورمان بىنا قىلىدىغان، كۆكەرتىش بىلەن شۇغۇللىنىدىغان ئىشنى قىلىشقا ھەرگىز بولمايدۇ. ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەر ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىشقا ئىشلىتىلىۋاتقان ھازىرقى تېرىلغۇ يەرلەرنى جەزمەن ساقلاپ قېلىش كېرەك. ئەمدى يەنە ئازايتىشقا بولمايدۇ. تېرىلغۇ يەرگە كاپالەتلىك قىلىشتا سانغا كاپالەتلىك قىلىپلا قالماستىن سۈپەتنىمۇ ئۆستۈرۈش كېرەك. يۇقىرى ئۆلچەملىك ئېتىز بەرپا قىلىش بىر مۇھىم تۇتقا. ئۇنى قەتئىي ئېغىشماي تۇتۇپ، بەرپا قىلىشنىڭ ئۆلچىمى ۋە سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، قۇرغاقچىلىقتىمۇ ھۆلچىلىكتىمۇ ھوسۇلغا كاپالەتلىك قىلىش، يۇقىرى ھوسۇللۇق، مۇقىم ھوسۇللۇق بولۇشنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. بۇ جەھەتتە قەتئىي نىيەتكە كېلىپ خەجلەشكە تېگىشلىك پۇلنى چوقۇم خەجلىشىمىز كېرەك. قارا تۇپراقنى قوغداشنى چوڭ ئىش قاتارىدا تۇتۇپ، قارا تۇپراقتىن ياخشى پايدىلىنىش، ئۇنى ئوبدان كۈچلەندۈرۈش كېرەك. كىشى بار قاتتىق تەدبىرلەرنى قوللىنىپ، تېرىلغۇ يەرنى قوغداشنىڭ ئەڭ قاتتىق تۈزۈمىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش كېرەك. قىل دېگەننى قىلمىغان، قىلما دېگەننى قىلغان، مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلمىغان، مەسئۇلىيەتسىزلىك قىلغانلارنىڭ جاۋابكارلىقىنى قاتتىق سۈرۈشتۈرۈش كېرەك. تېرىلغۇ يەرنىڭ بارى شۇ. مەھسۇلاتنى مۇقىملاشتۇرۇش، ئاشۇرۇشنىڭ تۈپ چىقىش يولى پەن تېخنىكىدا. بىيوتېخنىكا ۋە ئۇچۇر تېخنىكىسىنى ئالاھىدىلىك قىلغان يېڭى بىر نۆۋەتلىك يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابىدا زور بۆسۈش ھاسىل قىلىنىش ئالدىدا تۇرۇۋاتىدۇ. ھەر قايسى دۆلەتلەر يۇقىرى پەللىنى تاللىشىۋاتىدۇ. يېزا ئىگىلىك چوڭ دۆلىتى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن ئارقىدا قالساق ھەرگىز بولمايدۇ. يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكىسىدا ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، يېزا ئىگىلىكىگە دائىر ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشنى تېز ئالغا سىلجىتىش كېرەك. مەن قايتا ئويلىنىپ، يېزا ئىگىلىكىنى زامانىۋىلاشتۇرۇشتا ئۇرۇق ئاساس دېگەن بۇ نۇقتىنى چوقۇم ئايدىڭلاشتۇرۇش كېرەكلىكىنى ھېس قىلدىم. مەن بۇ مەسىلىنى بۇ قېتىمقى مەركەز ئىقتىساد خىزمىتى يىغىنىدا مەخسۇس تەكىتلىدىم. بۇنداق ئۈسكۈنە، ئۇنداق ئۈسكۈنە، بۇنداق شارائىت، ئۇنداق شارائىت بولغىنى بىلەن سورتلۇق ئۇرۇق بولمىسا يېزا ئىگىلىكىنى زامانىۋىلاشتۇرغىلى بولمايدۇ. دادۇر ئۇرۇق قاتارلىق ئۇرۇقلارنى ياخشىلاش توغرىسىدا كۆپ يىل توختالدۇق، لېكىن بۆسۈش ھاسىل قىلىش سۈرئىتى يەنىلا كۆڭۈلدىكىدەك بولمىدى. گالدىن بوغىدىغان تېخنىكىلاردا بۆسۈش ھاسىل قىلىشتەك غەيرەت بىلەن يۆلىنىش ۋە نىشاننى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، يېزا ئىگىلىكىدە
biosort yetiştirişke dair zor pen texnika türlerini tez yolu koyup, muhim yezigilik mahsulatlarının uruk menbesini öz aldığı yetildiriş. Kontrol kılgılı buluşunu baldurak işkaşırış gerek. Münasuvatlik tarmakla katkı nazaret kılış başkuruş, xavp katerini kontrol kılgılı buluş aldığı şartı astıda biosort yetiştiriş boyunca tetki kılıp yaratış. Kolun içini tez algı sildiriş gerek. Pen teknikini kendit ailelerge yetküzüş yollarını tez ravallaştırıp, hükümetinin amivi paravallık mülazimeti bilen icdimailaşkan bazar mülazimetinin hemkarlaşıp küş çıkırışını ilgürü sürüş gerek. Hem Nerstory, çoğunsallık məlumat qatarlık zamanivi uçur teknikisinin paydınıp, akıl yezi ilgilikini terakki kıldırıp, hem kurutup ambardı saklaş, tonlatkuluk yeni peti saklaş, yezigilik maşilleri qatarlık zamanivi yezigilik maddi cabdokları cahetiki kemtülükünü tezden toluqlap, bulup mu muhim yezigilik cabdoklarını öz aldığı tatki kılıp yasaj salmıkını aşırıp, hayvanat, üsümlük yokumunun aldığını iliş ve karantin kılış sistemisi, apettin mudapiliniş, apet zihnini azayt sistemisi kuruluşlarını küçeytiş gerek. Dikkallarının açlık teriş aktiflikini kozgaşının aşkıcı, dikkallarını açlık teriştin pul tapalaydıgan kılışta. Bu birkaç yılda açlık terişinin tenlerhi işip getti. Ünümü yukur bu midi? Nurgun cayla etta uda birkaç yıl ziyan tarttı. Açlık teriydiğen dikkallarını berildiğen yardım pulunu mukumlaştırıp ve köpeytip, yığıp zapas saklaş, tanşeş, tizgilleş iktidarını östürüp, en tüven sitiviliş bazı siyaseti de çıntırıp ve onu mükemmelleştirip, bütün tenlerh suğurcisi ve kırım suğurcisinin dairesini kengaytış gerek. Hazır işlep çıkırış tenlerhinin bir kadar yukarı buluşu, açlık işlep çıkırışıdaki çoğun acizlik. Bunu hel kılışının çaresi, yanıla ilgilik başkuruş usulde yanılık yartıp, aile dikkancılık meydanı, dikkalla kooperatifini yakşı yetildirip, muvaffak kölemlik ilgilikini ravajlandırıp, kesipleşken, icdimailaşkan mülazimet sistemisini takamulaştırıp, bir aile öz aldığı kılalmaydıgan, kılsa gün götürmeydıgan işlani icdimailaşkan mülazimet teşkilatlarına tapşırış gerek. Dikkallani yezigilik işlep çıkırış teknikisi ve başkuruş iktidari cihetin terbiyeleşini küçeytip, başkuruşunun zaman evilişini ilgürü sürüş gerek. Yerlik erdercilik partiye komitetleri ve halk hükümetleri açlık bir xəterlikideki siyasi məsuliyetini zimmisi geliş gerek. Bu birkaç yılda dövletimizin açlık işlep çıkırışı açlık köp çıkıdığan rayonlarına roşen merkezleşti. Bunun muvaffak tarafı var. Lekin ziyade merkezleşip kesimi xövp xəter peyda kılıdı. Eğer cayla pekat tamak yiyişini oylap, açlık terişini oylamısa, güç yiyişini oylap, çoşku bir kişini oylamısa, ondakta təminleşke kim kapalatlı kılıdı. Açlıkını adetki tavar dep karap, iktisadi hesabatlı kılıp, siyasi hesabat kılmaslıkka, köz aldıdaki hesabatını kılıp, kelgüsü hesabatını kılmaslıkka bulmaydı. Açlık köp çıkıdığan cayla, açlık köp setilidığan cayla, işlep çıkırış bilen setiş tenpun bolgan caylanın hemmisinin kölemge, məhsulat mıhtarığı kapalatlı kılış məsuliyeti var. Şuna tamak məsilisini tən həl kılışı, məsuliyetini tən zımmısıge eliş gerek. Manı bu, dövlətinin çoğun işidir. Açlık bir xəterlikige partiye hükümet tən məsul buluşunu yolu koyup, açlıkka ölkü başlıkı məsul buluşu, şu cimi məsul buluşu gerek. Uzaktan boyan, açlık köp çıkıdığan ölke, şehir, nayele, devletinin açlık bir xəterlikige kapalatlı kılışka mühim töküp koştu. Ula təqdirləşke ərziydi. Açlık köp çıkıdığan caylağa mənpəət toluqlumisi biriş mexanizmini mükemmelleştirip, mukapatlaş, toluqlumi biriş salmıqına aşırış gerek. Yezi ilgilikige ehmiyet berip, açlık işlep çıkırışın tutkallarını ziyan tartkızışkı kattiyip olmaydı.
Hazır şəhər yezi ahalısının yeməklik istimali qurulmasının dərəcəsi üzlüksüz ösüb barmaqda. Bunun dinkin yezigilik məhsulatları bilən təminləşkə kapalətli qılışda həm sanığı kapalətli qılış, həm köp xıllıqıqa, süptigi kapalətli qılış gerek. Yezi igilikidiki təminat tərəplik qurulmalıq ıslahatını çonqur alğı silzitib, sortını əlalaşdırış, süpətini östürüş, marki yartış və ölçəmlik işləb çıxırış qıtırıtkı buluş gerek. Çoşqı baxmıçılıqını əsli kəltürüşünü davamlıq yaxşı tutup, kəsbinin muqum tərəqiyatını ilgürü sürüş gerek. Daha doğru, paxta, kömüqınaq, buğday qatarlıq bir qısım köp miqdarlıq yezigilik məhsulatlarını işləb çıxırışını çıng tutup, muhakimi qılıp uğurlaşdırıp, məhsulat miqdarını aşırışqı tegişliklərdə kəskillik bilən iş görüşümüz gerek. Özümüzni başqılağı tutquzup qoysaq bolmaydı. Bu, dövlət xəvipsizlikki çetilidigan çoğun iş. Yezigilik məhsulatları soğudisidin ibarət bu mühim işini yaxşı qılış gerek. Lekin mühimi, xəvip xətərini tizgilləb, səpligili boludigan qılıp, işki qulluq təyarlıq görüp, yezigilik məhsulatları importini köp mənbəyləşdürüş strategiyasını yolu qoyup, karxanılarının sırtqı çıxışını qollab, aşkışlıq əşya obırtı noxtısını tizgilləş ixtidarını östürüp, təminat zəncirinin əvrişimlikini aşırış gerek. Aşlıq bir xətərliki kapalətli qılışda hər bir sortini çonqır tətqiq qılış, layihə tüzüş və cayda əməliləşdürüş gerek. Yıqından bu yan yemək içmək ısırapçılıqını tosuş əhvali yaxşınışqı yüzləndi. Onu cəzmən uzaqçı tutup, pütkül cəmiyyətdə tırışcan, ixtisadçıl buluşdək, yaxşı keyfiyyatının şəkilini işi götürütkü buluş şərtdir.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 33. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganda sözlügen devletinin biyo-xevipsizlik toskını hakiki müstakkemleş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danikola, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programımızı avval qadakli yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyasatchi dostlar Sheringul to'xti. Bugungi programımızga yana qandaq tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizni davomli tutib bo'lsin.

Dostum, belkim yadınızı buz gerek biz bu bir kanç günlük programlarımızda Mahinur Abdülüm'nün Murabba Təmlik Hayat namlıq postunun aldın kısımdan anlaqqandıq. Şunç köp savaqdaşlarının işçi de Isaq, Səbihə, Gülsuma ve o en yakın dostların idi. Her kandak iş bulsa tuncu bulup beraberinin yadığı yedetti. Çünkü ola kiçikiden bir mahalde oynayıp çoğun boğan. Ata anlarımı naidi yakın ödetti. Şuna olanın dostluğu naidi burunlu başlangan idi. Hatta Isaq'nın apısı könlü de bu üç kızının birini kilin kalibilişini oylaydı. Ama onun dadısı tolu harak içip hem meyleni seskendirip etkeske, hiç kim bu kızını bundak arak geç aileye kilin kıp verişini kalmaydı. Ondaqda olanın ballık əslimlerde yanı kandak unutulğusuz hatirle badu. Olanın kengi külleri kandak bola. Bula kızıqsınız, dektiniz dağımlıq bugünkü radio jorlu programımızda oranlaştırılan Mahinur Abdülüm'nin Murabba Təmlik Hayat namlıq postunun devamı da bolsun.

ات دیگه تیخ جاباتاتیب اوغلم امراق دب گوشنان سابدی من بر کسیمی یمیدی مرابا بلن چای ایشکن با دیدو اوقواتقان بالاغو سرت قورغان تاماقنی یه بیریب قورق قسق تتیب قالغان چیغی دیدی انام ها بوبدو حازیر هر خیل مرابانین هەممەسی با یگیسی بانی اپپاسله مرابامو قووەت بولودو دیدی سامی özünün qaytıp kelganligidan men bilan ko'rishkisi baliqidan shabi berib atatdi. Uning uyiga hozirli hech qanday sababsiz kirib kelsam-u, hech kim hech qanday o'ylamaydi. O'g'irning yuragi pok-pok degandek, o'zimdan o'zim qo'rinib, Sabihaning uyiga kirish emas, talog'i chiqishdimi qo'rinib o'ltirdi. Sabihaning onasi Murabbanning pulini tanglab edi, onam zotli aql unimadi. Samijon balamni bir tamoq chaqirib kelish yo'limiz patdi. Dedi ana. Onu mu kılıb alamız? Samijan Ali mektəbki ötkəndə Xuddi özümün balısı ötkəndə xoş bub ketkəndim. Közüm güşündaq ısıq köründü bu Samijan. Bu az bolsumu könlüm xoşnam. Pul tanləb adəmni bir xicilqimizla. Ola bir haza qoğur muğur kılıb alğan dinkin Səbihənin anısı çıxıb getiş aldı da mağa qardı. Yalğız yerikib oltırmay, Bizning uyga chiqin qizim. Sabihamu sizni kirmas bo'lib qoldi deyavotdi. Gap qilmay jiddiylashib ketdim. Tush tomoqdan keyin Sabiha o'zi kirib keldi. Nemishlar bilan oldirash yuraysan. Okamkas ko'rishkini kiribmi qo'ymadingu? Ko'nglimizga keldi jumi? Mana bizning uyga chiqimiz. Okam va'da qilgan cho'ng lug'atni olib kelibdi. Sinov natijang menikidan yuqori bo'lgandan keyin Mukapatni naq maydanda bir naqlashtirib bermoqchi. Sabiha qo'limdan tortib so'rashtirib ilib maqdi. Sami bilan ko'rishganda kiymoqchi bo'lgan havara yangi popaykam, osmoqchi bo'lgan marvayt majinim. Demoqchi bo'lgan gaplarim hammasi joyida qoldi. Uning bilan shundoq to'yuqsiz ham majburiy so'rashtirilib ko'rishib qoldi. Sami men bilan bahmi qizg'in ko'rishdi. Bir pastdan keyin mendagi aloqa zodlik mu yo'qib Xeyli azad bo'lib qoldi. Ko'zimiz uchirishib qolganlarda uning ko'zlaridagi kuchli yerismanlikni, amrofni his qilardi. Chiqib ketmoqchi bo'ladim yo, aksining ikkisi meni qo'yib bermaydi. Ham chiqib ketishimga biroz sababmi yo'q edi. Kichik vaqtimda dadam onamlar boshqa nohiyga o'lim patisi ketganda, men mush uyda necha kun qo'ng'andim. Shu kunlarda Sami, Sabiha, inim ham men bir uyda yotgan kechida Sami yotgan kirligini beshig'i artib bizni qo'rqitib o'ynagan edi chiroqni o'chirgandan keyin to'pchang surtadigan pay surkish bilan yuzlarimizni g'idig'lab qo'rqitib shig'iltib yetatdi uning jinla haqidagi hikoyalarni qo'rqib turib anglaytiqyu aytib bermasa yaldurib yetkazadi qandoq bo'lib ashu samidan buncha bola taptatadigan yiqidigan qo'rqidigan shundoqla kech kunduz aslaydigan bo'lib qolganimga Özüme hayran idim.

yakın dostu Sabiha'nın aksi, şundakla inleri bilen kiçikidin tatıp bülü oynağın. Hatta bir öyde bir yotkandı yetip digidek çoğun bulğan idi. Ama bugünkü günge kəgende

0: yoruq dünyaga köz içip, etrafqa qızıqış bilen nəzər sağan vaqtınızda, apınız nimcan haldıda sizni bağrığı çın basqan. Mana bu anılıq muhabbeti.
1: Qanat quyruğunuz yetilip, huylunup, gazaplanıp öydün çıkıp ketkeninizde.
2: Dedim qo, mən bilen karın bombusun.
1: Sizni yanıla dadınız qaytırıp kelgen. Gep yandırsınız mı, sizni yanıla keçirip etken. Mana bu atalıq muhabbeti.
0: Keyin siz mi turmuş kurdunuz? Yıllar sizdeki kaynak hissiyatını pes koyuğu düşürdü. Umutsuzlukla burunki şirin düşlerinizni berbat kıldı. Lekin ula her vakit sizge köyünüp, sizni koğdap geldi.
2: Dada apa, kaytıp gittinla, hatırcan bulunla.
1: Mana bu ata ana muhabbeti. Emdilikte ula qiyirdi. Çaşları akardı. Sizi gep kılıçını ügetken apınız konu hikayelerini tekrar sözleydi. Sizini mürüsünü götürüp oynatkın dadınız melun bir günü uyga kaydıdığın yolunu tapamaydığın olup kaldı.
2: Apa, ben sizin yolu olay. Putunuzunu götürüp aldığınızı karap çamdan. He, buldu.
1: Muhabbetlik kolunuzunu koyup etmem.
3: Kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illitalaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning harg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orılığan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi. Ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Sevimli radyo alıqıçıla, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu uzıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden manevi teşnalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülme

Her radyo nuş dostla programımızın damlaştırıvatımız. Her bir günümüz ne yakış oralaştırıvımız bağ mı? Onda da tövendeki bayaldırımda kulak selam. Saatinin kongurkini özünüz yaktırdığan müzikiyi toğırlap koysanız, oyganga vaxtınızda kalbiniz kuşal keypiyat kutuludu. Naştılıkınız kuvvetlik bolsun. Yarışimlik özünüz yakış gördüğün rahat kiyimlerini kiyip, uyunuzdan tebessüm bilen çıkıp, işkanığı tebessüm bilen kırın. Bu tebessüm tabi elektr magnet bulup, itibarsızlık ve üşmeliklerini yoktudu. Onun için hava uçuk külleri atlap kıkaklının. Çünkü köngül mü fotosintezge muhtaç. Üstülüğünüzdeki gülle ya ki taladaki yeşilçiliktin kan uçu huzurlanıp, hayatlık tuyuğunuzda oygudu. Yaşaşının ne kadar güzel işkellikini daim tekitlep durun. Yani şu nesi seminizde bulsun ki, kancılık aldıraş buluşunuzdan kattiği nezer, üçlü çokun müydü bilim. 20 minut ya ki 20 saat boz kupayı. Her kıtım öğün çıkkanda ya ki öğe kalkkanda imkan kadar bir yol demeye. Aşı tonuş koçula, tonuş çırayla sizge turmuşun ıllıklıkını his kıldırdı. Turmuşunuz her vakit güzellik tutulsun. Kenemlisi güzel nakşılarımız devamlı silah için.

0: Hürmetli radyoanlıqıcılar, Soğurtu şirketi bu işki karıda tölən bir işini rət qaldı. Sot məhkimisi bununla qandaq uygun çıxadı. Muhbirimiz Abdıxalıq Əməd bu axtı xəbər verirdi.
1: Avtomobil soğurtısını toluqlap seti bilip, 2 saatten kiyen oylumğa yerden qatına şadesi yüz berip, adam qaza qılğan. Ondaqta, soğurtı talonuğa inik qılıp yazılğan, ətsi saat nöldün başlap soğurtı küşke igi bolu degen madda, kanuni küşke igi bolamdu yok. Yakında Guangxi Zhuangzhou Avtonom rayonu Chongzhou şehri Longzhou Nayalik Xalq Sot Mahkemesi sot kılıp ayaklaştırgan bu motorluk katnaş vasıtları katnaş hadisesi cevapkarlık macerası değil olsa da katnaş mecburi sugurtası bilen soda üçüncü taraf sugurtasının saat nöldün başlap sugurta iki üç gibi buluş maddesinin küçüğünü paraklık bekitip okşaş bulmagan sugurta türlerinin küçük gibi buluş kaidesinin kanuni çigrasını aydınlaştırıp Muşunun okşaş macralarının bir taraf kılınışıga yetekçilik təminledi. Suğurtunu yenilap yarım saatten ki vaka yüz berdi. Suğurtu küçüğü iyi buluş vakti talaşlar tışkeltürüp çıkargan muyum noktu bulup kaldı. 2023 yılı 5. ayının 17. günü Canvi yedigen eğir yük kaçılaş maşinisinin suğurtusu vakti toşup getken idi. 2024 yılı 5. ayının 24. günü saat 15'ten 13 minut ötkende Canvey Suğurt şirketinin mecburi katnaş suğurtası ve soda 3. taraf suğurtasını setip algan. O saat 15'ten 34 minut ötkende elektronluk talonunu tapşırıp algan. Onun da suğurtu muddeti 2024 yılı 5. ayının 25. günü Saat 0'den 2025 yılı 5. ayının 24. günü saat 24 kişi buludu dep yazılgan. Ama hiç kim mi bu sugurta talonu küçükge buluştun burunku boş kalgan vaqtta pajalik vaqa yüz berdigan nokta aylınıp kilişini oylap bakmagan idi. 2024 yılı 5. ayının 24. günü 15'ten 50 minut ötkende Canvey bu yük avtomobilini haydap yolda men vatkanda Wangchang mingen tokluk motosiklet bilen sokulup ketken. Katnaş sakçı tarmakları tekşürgenden kiyen, Canvey vaqadaki barlıq mesuliyetini üstüge alıdı o dep bekitken. Wangchang'nın uruk tukkalları Canvey ve sugurt şirketini Longzhou Nayalik Sot Mahkemesi'ge arız kılıp, 460 mil yuandan artık tölem talep kılıp, sugurtı şirketinin katnaş mecburi sugurtası ve soda 3. taraf sugurtası dairesi de tölem cevapkarlığını üstlük iliş gerekliğine teşebbüs kılgan. Sotta, talaş tartışının kızlık noktası bivasıtı sugurtu cevapkarlığını hesaplaş vaktini kandak bekitiş doğrusu bolgan. Sugurtu şirkete reddiye berip, hadise saat 0'dan başlap sugurtu başlaştığın burun ve yüzbergen bulup. Sugurtu muddeti içi de emez. Canvey bolsa, Saat 0'dan başlap sugurtu beriş endisi maddesi sugurt şirketi bunu inik çöndürmegen. Şuna

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Likin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durgandak, ademlə tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындының янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмі биярам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларын ойласам ла, қайтадан жанланып кетемін.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandak, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізет өрміте мәң мұқадәсдікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырмәп, өлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.
8: Кичкіне от ялқыны бармықымызның үшіні илі талайды. Lavuldab kuyuvatkan Gülxan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikuvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik yakından buyan linfa hücrelerim ve kisellik karşı durgucu hücrelerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımga halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uklumay tan atkuzu veti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katlık kalayım kalışıp getti. Zehirlik madde

0: La, istimalçılarının könlünü tutalayım ben. Ben bir vasitik örstüp mal satkıcı. Kanun boyunca baş tapşuruş, ticaretinin yakşı yürüyüşünün aldınkı şartı. Ben bunu bölemem.
1: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış için aldı bilen layakatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşurayım.
2: Bugün ananızga ünlüdar nomor içip berişke vaqtınız çıqa mı?
3: Ben jığılış istedim. Qaytqan eken qıp beray ya.
4: Atanam bilen bir qorod oturumuz. Amma vaqtımız udul kelmeydi.
2: Vey ana, avazınız bitip qapdı qo.
5: Zukam dep qağılı xili boldı. Əsirəp qalmısın dep sizge demegeydim.
6: Atanam bilen bir şəhərdə turumuz. Amma künləb vaqtımız udul kelmeydi.
4: Ata-anamız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
7: Apa, siz sulu oynadığı vaxtıda mən sürəkkə əp qoyayım.
4: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gelsin.
3: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
4: Ata-anamızdı siyğınışqa vaxtımız udul gelsin.
6: Dada, ana, biz kəldoq.

vaziyatni aniq tonib, diqqatni dal joyida bo'lishga markazlashtirib, yor yurak bo'lishni cho'nqurlashtirib, amaliy unum hosil qilishga kafolatlik qilish kerak, deb ko'rsatdi. Doimlashgan yor yurak bo'lish bosqichiga kirganda bosh shuji Fujian Ningxia hamkorligi qatorliq foydali tajribalarni xulosalab va qo'llanib, hamkorlik mexanizmini yanada mukammallashtirib, hamkorlik usulini yaxshilab, hamkorlik sohasini kengaytirish kerak deb ta'kidladi. Boshchi ko'rsatgan yo'nalish bo'yicha Jungo zaminida Fujian bilan Ningxia'ning qo'l tutishib, hamkorlashish jonliq amaliyotining yangi sahifasi ochildi. Guangdong bilan Guangxi'ning hamkorligi yor yurak bo'lishdan tang yangilik yaratishga yuzlandi. Bu ikki joy kelgusiga yuzlangan yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlari ustida o'rtaq izlandi. Beijing ichki Mongol yangi energiya kasbiy hamkorligini cho'nqurlashtirib, yeshil tok, yeshil gidrogen, yeshil energiya, yeshil hisoblashni qo'llanishning umumyuzlik darajasini o'stirdi. Shanghai tadqiq qilib etish bilan Yunnan yosimichiligi birlashib kuch chiqarib, yangi material, biotibbiy dori qatorliq sohalarni nishonlab, Shanghai korxonalarini tadqiq qilib etish markazi rayon bosh organini Kunmingda ta'sis qilishga jalb qildi. Shanghai shaharlik Yunnanga yordam beradigan kadrlar aloqa guruhining boshlig'i Yang Shin munulani bildirdi. Bu yil doimlashgan yor yurak bo'lish qanot yoydirilgan tunji yil. Biz Fujian Ningxia hamkorligi qatorliq foydali tajribalarni o'rganib va qo'llanib, kasb hamkorligi, emgak hamkorligi, iste'mol hamkorligi, ma'orif va davolash jihatida yor yurak bo'lishni gavdalik ching tutib, Shanghai bilan Yunnanning üstünlükleri arkalık öz ara toluklaşı, birbirine kuvvet ata kılışını sıcıl ilgeri sürdük. Sallık malumattın ayan buluşça, namaratlıktın kutuldurış ötkili gücüm kılış neticilerini müstekkemleş ve kengayetiş bilen, yezi kentlerini güllendürüşüne ünümlük cipsilaştırış ötkünçü mezgili de, şerq rayolla bilen gərb rayollanın hemkarlık mekanizmi arkalık, gərb rayondaki 5 milyondan artıq yez emgek küçünün iş qorulışıqa yardan berilgen. Bunun içi de 3 milyondan artıq emgek küçü namratlıqtın kutulgan. Şərq rayolla bilen ğərb rayolla birlikte kurgan kesb bağcı rayonu 800-ge yakınlaşgan. Karxanala ğərb rayonga 750 milyard yuandan artıq məbləğ selişki yeteklenip, kesblərinin toplaşıp tərəqi qilişi ilgiri sürülgen. Yaqin qilladan buyon sharqiy qismdagi o'lkalardagi 6500 ortiq doktorxona maktab, g'arbiy qismdagi 7700 ortiq doktorxona maktabga qo'shmoqlashib yor yurak bo'ldi. Hamkorlashgan ikki taraf 120 ming odam qatim o'qituvchi doktorni o'zaro evatib, g'arbiy rayonning ommaviy mulozamat saviyasini uzluksiz o'stirdi. Güyju ülkesi Zunyi şehri Wuchuan Gelauzu Miauzu Optinum Nayelik Halk Doktorhanısının muavin başlığı Guo Guangyu munulanı bildirdi. Şerq rayonlar bilen Gərb rayonlar hemkarlaşıştak yaxşı siyasetinin türtkisi de Güyju yardım bergen mütəxəssislərinin yardımı da biz yeniden 6 bölümünü köpəytdik. Klinikilik bölümle 100'dan artıq yeni texnika, yeni türne öz aldığı kanat yaydırdı. İğir kisellerini naiyedin çıkarmay davalaş arzusu tedirici riyallıqa aylandı. 15. 5 yıllık yirik plan programması da şerq rayolla bilen gərb rayollarının hemkarlışı, sahala boyuca hemkarlış qatarlıq mexanizmlarını yaxşılaş ve mükemmelleştiriş otturğa koyuldu. Daimlaşkan yar yurak boluş basqıçığı kirgende devletimiz şərq qısımdaki 8 ölkə mərkəzgi bivastı qaraşlıq şəhər bilən, qərbi qısımdaki 10 ölkə optonum rayon mərkəzgi bivastı qaraşlıq şəhərinin uzaq müddətlik
Mukim koşmaklaşıp yarı bilek buluş münasibetini devamlı

0: Galatan ders ötküçü Nongjagüy bunu anlagandan keyin täşabbuskarlık bilen bu yerge kelişini iltimas kıldı. Sınıp yok bolgaşka hış toşup kelip sınıp saldı. Parta orunduqni özü yasadı. İşke aydın köprek vaqtın keyin 3 yıllık başlangıç mektep ahırı pütti. Şunun bilen Nongjagüy bu mektepnin birden bir okutkoçısı bop kaldı. Şunda kılıp Nongjagüy bir kırışıpla 40 yılını baştan ötküzdi. 1992 yılı tunca karar okuguçula örlap okuş cedevilini toldurmakçı bolganda Nongjagüy ulanın aile adresi diyen katakçıge Losondi diyen yıkımlık isimni yazdı. Nongjagüy 40 yıldın buyan bu tağlıq kentte çonkur yıldız tarttı. Bu mezgilde o 3 qetim partiya təşkilatıga partiyagi kırış iltiması sundi. Hem de 2013 yılı Jongo Kompartiyesige resmi kirdi. Nongjagüy bu yılki memleketlik işki yığın mezgilde memleketlik xalq kurulduyi vekili bolu süpüti bilen o ve Losondi kentideki ballanın hikayesini sözləp berdi. Nongjagüyni xoşal kılgını bu işki yılda partiyelik okutkocu Joliden bilen Nongjagüy okutkan şu kentiki okutkocu Yang Suchin ilgir kiyin bolup kentki qaytıp gelip kent başlanğış mektibinin yeni okutkocuları boldi. Yeni bir neçe aydın kiyin 60 yaşı kırgan Nongjagüy pensiyegi çıkıdı. Lekin o yanıla kentki ballarga köngül bilmekte. Bu bir neçe günde o yeni okutkocular bilen öyümü öy kırıp ahval egilleş bilen aldıraş boldi.
1: Stansımız xavri. Devletimizdeki iqtisadi taraqqiyoti eng jallıq, yechiwetish darajasi eng yuqori rayonlarning biri bo'lgan Changjiang deltasi rayonining bu yilning oldingi 5 oyida import eksport ko'limida tarixdagi o'xshash mazgildagi yangi yuqori saviya yaratilib, uda 15 oy ish holatini saqlab, davlatimiz iqtisodining kuchlik avrishimligi va hayotiy kuchini namoyon qildi. Tamojining statistikasiga qaraganda bu yilning oldingi 5 oyida Changjiang deltasi rayonining import eksport umumiy qimmati 7 trillion 820 milliard yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 16.2% eshib, ko'lam jihatda tarixdagi o'xshash mazgildagi yangi yuqori saviya yaratilib, mamlakat bo'yicha import eksport umumiy qimmatining 37.8% ni egallagan. Bunun içinde eksport 4 trilyon 920 milyard yuanga yetib, bütün memleket eksport umumi sommasının 41.3% ni egallagan. Kemi sazlık, toplaştırılgan tok yolu, maşin adam qatarlık ilgar yasımıçılık mesulatlarının eksporti, işkhanılık san boyunca yukur süratte aşkan.
0: Stansımız xavri. Amerika ve İran vekiller ömekleri 6 ayının 21 günü Şivisariye'nin Bergen teğida söhbət ötküzdi. Bu, Amerika bilen İran düşünüş əsletmisi imzalığandın kiyinki tuncaq etimliq söhbət. İran taratqolarının xəbirge qarğanda, İran Amerika söhbətinin aldıngı 80 minutada İran'ın yadro planı toğırsada eşqandaq müzakiri elib berilmiğan. Livan məsələsi söhbətdə aldın oylaşıdığan işlaq qatarıqı kirgizilgən. Amerika'nın muavin zontongi Vanis Şokini, Amerika-İran söhbette de gayet zor ilgirleş boldi, lekin söhbette barlıq ixtilapla hal bolmadi, dedi. Bunun başka 6 ayının 21 günü Şivisariye'nin Bergen teğida, İran-Amerika söhbetege katnışı batkan İran vekille ömeki Amerika zontongi Trump'nın Şokini İran'ı tähdit seli sözlerige etiraz bildiriş üçün söhbetini tuyuqsız toxtatkan. 6 ayının 21 günü Trump İran-Livandaki vakalatçılık hareketini derhal toxtatışı kerek, bolmasa Amerika İran'a yanı bir qetim küçlük zərbi berdi deb agahlandırdı. İran taratqolarının xəbirge qarğanda İran vekillər ömüki Trump'nın yuqurqı sözlərge qarta Amerika'a etiraz bildirgen. Şunun bilen bir vaqtta yığın meydanıdan ayrılıp 80 minut davamlaşqan söhbətini vaqtınca toxtatıp, işki qısımda kengişiş ötküzüşkü yüzlengen. Xabarda İran muvaqqat inkas qaytarış layihasını tuzup atdı deyildi. İsrailiya Dövlət Müdafiə Armiyası 6 ayının 21 günü bayanat elan qılıb, İsrailiya armiyası Livanın cənubunda Cinjodağın nurgun qorallıq kişilərini etib öldürdü dedi. Livan Cinjodağın rəhbəri Naim Qasım 6 ayının 21 günü televiziya sözü qılıb, təşkilatımız İsrailiyanın hər qandaq təcavüzçülük qılmışığı inkas qaytırdı dedi.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan açlık bir xatarlıkidiki teşebbüskarlık hukukunu mekkem igileş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Açlık avamının can tomiri, devletnin kıymetlik baylıkı. Men açlıkning köpürek ya ki azraq bolişi taktiki meselesi. Açlık bir xatarliki strategiya meselesi dep kayt tekitildim. Bu yıl yeni taşıman öpü yallığı yukumuğu takabıl duruşta açlık ve muhim yezi igilik koşumçi meksulatlarının teminatı yeterlik bolgallıkının köz yumgılı bomaydıgan tökpisi bu noktini toluq ispatlap berdi. Döltimizden açlık teminatı bilen talep otursidiki kıs tamponluk endisi özgergini yok. Kurulmalık ziddiyetini hel kılışka, emdili tutuş kılışımızga, umumi miktarı yeterlik bulmaslık meselesi yani kaytidin gevdilendi. Bunun dinkinki bir mezgilde, açlıkı bulgan ihtiyaç yani devamlık eşip, teminat bilen talepnin kıs tamponluki bargansırı küçüydü. Onun üstüge, xalqara vaziyat murakkab ve keskin bo'lyapti. Shunga ochliq bexatarligiga haqiqiy kapolatlik qilishdan iborat bu kirishni boshdan oxir qattiq chingitish kerak. Ko'prak ishlab chiqarganning, ko'prak zapas saqlaganning ziyoni yo'q. Chunki ko'p bo'lganning besim bilan oz bo'lganning besimi zodili o'xshamaydi. Ochliq ishlab chiqarishini yilmo-yil ching tutish kerak. Kölem, məhsulat miqtari azıyıp kesip olmaydı. Təminləşdə, bazarda məsili körülüsü olmaydı. Bolğan mu açlıqsız örü turğan can? Üngen mu cahanda tupraqsız bir dan? Terilğu yer, açlıq işləp çıxırışının can tomiri. Mən 2013-cü ilə terilğu yerini müşk iyiqni qoğduğanda qoğdap, 1 milyard 800 milyon mu terilgu yer kızıl sızıqını qattıq saqlaş kerek degen idim. Bu bir qanç yılda mən ilgiri kim bulup parnik öy, belgilimi xilap selingan dağcıla, terilgu yerini qalaymıqan igili bilip selingan öyləni iniqlaş, tüzəş və terilgu yerini yezi igilikinin başqı işki işildişin tosuş, terilgu yerge açlıq terimaslıqının oldini eliş toğırsı da tələblərini oturu qoydum. Münasibətlik tarmaqla bir qatar yürüyüşlük tədbirlərini qollandı. Lekin terilğu yerlərini qalaymıqan işiltiş əhvali qayt-qayt çəklənsim o, yanılı tügümədi. Alaylıq, bəz cayla asasi itizlani igili bilib, hədəb orman bina qilib, kökərtiş bilən şuğulandı. Köl qolab mənziri şəkilləndirdi. Bəz cayla taş yol, tömür yol, Derya öz

Dağlarının işki yıkıdaki münbət etizlanı egeli bilip, neçü 10 metr, hatta neçü 100 metr kenlikte kökertiş belbağı berpa kıldı. Bizde yer hakikaten az emez. Lekin 1 milyar 200 milyon ahalının ihtiyacı seliştirganda, o yanıla kıspaylık hesaplanıdı. Şehir kuruş, sanayet bilen şoğulmuş, ekologiyanı koğdaşının hemisige yer ketidi. Şuna inçki hesap kitap kılıp, ilgiri kiyillik tertipini rätke turguzu şart. Terilgu yerini egil bilip ve tabi kanun yetki kılaplı kılıp orman bina kılıdığa. Kökertiş bilen şuğulanıdığan işini kılışka hergiz bolmaydı. Ölke, Abtunum rayon, bevast karaşlıq şehirle açlıq işlep çıkırışkı işletilvatkan hazırkı terilgu yerlerini cezmen saklap kılış gerek. Emdiyeni azay tışkı bolmaydı. Terilgu yergi kapalatlı kılışta sangı kapalatlı kılıplı kalmazdın, süpetnimi öztürüş gerek. Yukarı ölçemlik itiz berpa kılış bir muyum tutka. Onu katti eğişmay tutup, berpa kılışının ölçemi ve süpetini öztürüp, kurgakçılıktı mı, ölçülüktü mü osulgı kapalatlı kılış. Yukarı osulluk, mukim osulluk buluşunu hakiki işki aşırış gerek. Bu cahette katti niyetki gelip, Xajlashki tegishlik pulni chokum xajlishimiz kerak. Qari tuproqni qo'g'dashni cho'ng ish qatorida tutib, qari tuproqdan yaxshi foydalanish, uni obdan kuchlantirish kerak. Kishi bor qattiq tadbirlarni qo'llanib, terilg'u yerni qo'g'dashning eng qattiq tuzumini amaliyalashtirish kerak. Qil deganni qilmagan, qilma deganni qilgan, mas'uliyatini ado qilmagan Мәсүлесізлік қылғаларының жауапкарлықыны қаттық сөріштіріш керек. Терілғу ерінің барышу, мәқсулатының мұқымлаштыруш, ашырышының түпчіқш жолы пән техникіда. Биотехника вә үшір техникісіні алайдылық қылған еңі бір нөвәтлік езегілік пән техника инқылабыда зор бөз шасыл қылыныш алды тұруатуды. Әрқайсы дөлетлі юқыр пәлліні талышуатуды. Yezigilik çoğun döltü bulu süptümüz bilen arkada kalsak hergiz bulmaydı. Yezigilik pen teknikisi de özgü tayiniş, özünü kudret taptırıştı çıntırıp, yezi igilikigi dair aşkışlık, yadroluk tekniki de ötkelgi hocum kılışını tez algı selzitiş gerek. Men kayt kayt oylanıp, yezi igilikini zamani vilaştırışta uruk asas digen bu noktini çokum aydınlaştırış gereklikini eskildim. Мен бу мәсіліні бұқетімкі мәркез ұқтысат қызметі еғіні да мәқсіз тәкітілді. Бұндақ үскіне, ұндақ үскіне, бұндақ шарайет, ұндақ шарайет болғыны білен, сортлық ұрық болмыса, езі егілікіні замани вилаштырғылы болмайды. Дадыр ұрық қатарлық ұрықланы яқшылаш тоғырсы да көп ел тоқталдық, лекен бөз шасыл қылыш сүреті яныла көңілді кедек болмады. Qaldın boğuduğan texnikalarda böz hasıl qilishdek g'ayrat bilan yo'lnish va nishonni aydınlaştırıp, yezi igilikida biosort yetishtirishga doir zor pan texnika turlarini tez yo'lga qo'yib, muhim yezigilik mahsulotlarining urug manbasini o'z oldiga yetildirish, kontrol qilg'ili bo'lishni balduroq ishga oshirish kerak. Munosabatlik tarmoqlar qattiq nazorat qilish boshqurish Xavip qatarini kontrol qılgılı boluş aldınqi şartı astıda biosort yetiştürüş boyuca tətqi qılıp yarıptış. Kolun işini tez alğı sildiş gerek. Pən texnikini kənit ailəgi yetküzüş yollarını tez ravallaşdırıp, hökumətinin amivi paravallıq mülazimeti bilən icdimailaşqan bazar mülazimetinin əmkarlışıp küş çıxırışını ilgürü sürüş gerek. Əm nərstori. Çoğunsallıq məlumat qatarlıq zamanevi uçur texnikisinin paydınıb, aqıl yezi igilikini tərəqi qıldırıb, əm kurutup ambardı saxlaş, tonlatquluq yeni peti saxlaş, yezigilik maşilleri qatarlıq zamanevi yezigilik maddi cabdoqları cəhətiki kəmtüklükünü tezdin toluqlap, bulub mu, muhim yezigilik cabdoqlarını öz aldığı tətqiq qılıp yasaş salmıqını aşırıb, hayvanat, üsümlük yuqumunun aldını eliş, ve karantin kılış sistemisi, apettin müdafiliniş, apet zihnini azayt sistemisi kuruluşlarını küçeytiş gerek. Dikkallarının

Açlık teriş aktiflikini kozgaşının aşkıcı dikkallani açlık terişten pul tapalaydıgan kılıçta. Bu bir kanç yılda açlık terişinin tennerhi işip getti. Ünümü yukur bu midi? Nurgun cayla etta uda bir kanç yıl ziyan tarttı. Açlık teriydiğen dikkallagı berildiğen yardım pulunu mukumlaştırıp ve köpeytip, yığıp zapas saklaş, tanşeş, tizgilleş iktidarını östürüp, en tüven sitiviliş bazı siyaseti de çıntırıp ve onu mükemmelleştirip, bütün tennerh suğurcisi ve kırım suğurcisinin dairesini kengaytış gerek. Hazır işlep çıkırış tennerhının bir kadar yukarı buluşu, açlık işlep çıkırışıdaki çoğun acizlik. Bunu hal kılışının çaresi, yanıla ilgilik başkuruş usulde yanılık yartıp, aile dikkancılık meydanı, dikkalla kooperatifini yakşı yitildirip, muvafık kölemlik ilgilikini ravajlandırıp, kesipleşken, icdimailaşkan mulazimet sistemisini takamulaştırıp, bir aile öz aldığı kılalmaydıgan, kılsa gün götürmeydıgan işlani icdimailaşkan mulazimet teşkilatlarına tapşuruş gerek. Dikkallani ezigilik işlep çıkırış teknikisi ve başkuruş iktidari cihetin terbiyeleşini küçeytip, başkuruşunun zamani bilişini ilgir sürüş gerek. Yerlik her dercilik partiye komitetleri ve halk hükümetleri açlık bir hatarlikideki siyasi mesuliyetini zimmisi geliş gerek. Bu birkaç yılda devletimizin açlık işlep çıkırışı, açlık köp çıkıdığan rayullağa roşen merkezleşti. Bunun muvaffak terapi var. Lekin ziyade merkezleşip kesim o, hıp hatarı peyda kılıdı. Eğer cayla pekat tamak yiyişinle oylap, açlık terişini oylamısa, göç yiyişinle oylap, çoşku bir kişini oylamısa, ondak da teminleşke kim kapalatlı kılıdı. Açlıkını adetki tavar dep karap, iktisadi hesabatlı kılıp, siyasi hesabat kılmaslıkka. Köz aldıdaki hesabatını kılıp, kelgüsü hesabatını kılmaslıkı bulmaydı. Açlık köp çıkıdığan cayla, açlık köp setilidığan cayla, işlep çıkırış bilen setiş tenpun bolgan caylanın hemmisinin kölemge, mahsulat miktarı kapalatlı kılış mesuliyeti var. Şuna tamak meselesini ten hel kılışı, mesuliyetini ten zimmisige eriş gerek. Manı bu devletinin çoğun işidir. Açlık bir hatarlikige partiye hükümet tan mesul buluşunu yolu koyup, açlıkka ölkü başlıkı mesul buluşu, şu cimi mesul buluşu gerek. Uzaktan boyan açlık köp çıkıdığan ölke, şehir, nayele, devletinin açlık bir hatarlikige kapalı kılışkan mühim tökp koştu. Ula takdirleşke erziydi. Açlık köp çıkıdığan caylağa menfaat toluhlumisi biriş mekanizmini mükemmelleştirip, mukapatlaş, toluhlumu biriş salmıkını aşırış gerek. Yezi ilgilikige ehmiyet berip, açlık işlep çıkırışın tutkallarını ziyan tartkızış kıkattiyip olmaydı. Hazır şehir yezi ağlısının yemeklik istimali kurulmasının deridisi üzlüksüz ösüp barmakta. Bunun dinkin yezigilik mahsulatları bilen teminleşki kapalatlı kılışta hem sanığı kapalatlı kılış, hem köp kıllıkıga, süptüki kapalatlı kılış gerek. Yezi ilgilikideki teminat tereplik kurulmalık ıslahatını çonkur algı sılcıtıp, sortunu elalaştırış, süpetini östürüş, markı yartış ve ölçemlik işlep çıkırışkı türütkü buluş gerek. Çoşku bakmıcılıkını esli keltürüşünü davamlık yakış tutup, kesbinin mukum terakiyatını ilgülü sürüş gerek. Daha doğru, pahta, kömükonak, buğday katarlık bir kısım köp miktarlık yezigilik mahsulatlarını işlep çıkırışını çın tutup, muhakeme kılıp uğurlaştırıp, mahsulat miktarını aşırış tigişliklerde keskillik bilen iş görüşümüz gerek. Özümüzni başkılağı tutkuzup koysak bulmaydı. Bu, devlet hevpsizliki çetilidigan çoğun iş. Yezigilik mahsulatları soğudusudun ibaret bu mühim işini yakışkılış gerek. Lekin mühimi, xavp xatarını tizgillab, sepligili boludigan qilib, ichki qulluq tayyorlik ko'rib, yezigilik mahsulotlari importini ko'p manbalashtirish strategiyasini yo'l qo'yib, korxonalarning sirtqi chiqishini qo'llab, oshqushluq ashyo obirti nuqtasini tizgillash iqtidorini o'stirib,
تەمىنات زەنجىرىنىڭ ئەۋرىشىملىكىنى ئاشۇرۇش كېرەك. ئاشلىق بىخەتەرلىكى كاپالەتلىك قىلىشتا ھەر بىر سورتنى چوڭقۇر تەتقىق قىلىش، لايىھە تۈزۈش ۋە جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرۈش كېرەك. يېقىندىن بۇيان يېمەك ئىچمەك ئىسراپچىلىقىنى توسۇش ئەھۋالى ياخشىلىنىشقا يۈزلەندى. ئۇنى جەزمەن ئۇزاققىچە تۇتۇپ، پۈتكۈل جەمئىيەتتە تىرىشچان، ئىقتىسادچىل بولۇشتەك ياخشى كەيپىياتنىڭ شەكىللىنىشىگە تۈرتكە بولۇش شەرت.

Dostum, belkim yadınızı buz gerek biz bu bir kanç günlük programlarımızda Mahinur Abdülüm'nün Murabba Təmlik Hayat namlıq postunun aldın kısımdan anlaqandıq. Şunçı köp savaqdaşlarının içi de Isaq, Səbihə, Gülsuma ve o en yakın dostların idi. Arkandak iş bulsa tuncu bulup beraberinin yadığı yedetti. Çünkü ola kiçik giden bir mahalde oynayıp çoğun ata anlarımı naidi yakın ödetti. Şuna olanın dostluğu naidi burunlu başlangan idi. Hatta Isaq'nın apısı köyünde bu üç kızının birini kilin kalibilişini oylaydı. Ama onun dadısı tolu harak içip hemmeylerini seskendirip etkeşke, hiç kim bu kızını bunda arak geç aileye kilin kıp yerişini kalmaydı. Ondaq da olanın ballık əslimlerde yanı kandak unutulğusuz hatirle badu. Olanın kengi günleri kandak bola. Bola kızıqsınız, dektiğiniz devamlı bugünkü radio jorlu programımızda oranlaştırılan Mahinur Abdülüm'nin Murabba Təmlik Hayat namlıq postunun devamı da bolsun.

Hitap kılıp olmayı demez mi? Bir hitap kılıp olsa kayıntı berekken ben tok, dedi. Andın hodun şığını çe koşup koydu. Pazıl jallanın ki doğu battı. Şu yırak yedin kim ekep yerdi deyine? Ben bir bakay bulmuşsa. Karısam Sabiha pek izlep getti. Yakın adıştırıp oncilik işe es katmışsam sattıra ana, dedim. Sabiha bilen bek yakın dost bulgaşka anam bu halimi hiç kandak oylamaydı. Adısı velisipte minip yezdeki tağamlanın ki kepadım. Anamlanın cemadının muşu meyvici ve murabat diyerlegi neymişki şunca mikribalıqı mağına məlum. Pazlağın tağam anamın enisi bulup tevip edin. Dayım doğru demek ağırlaştırıp şerbet kayındattı. Bırak Pazıl tağam naid pıksık kişiydi. Aldıra birisi gibi bir nesbem etdi. İlim birimde mu naid çın idi. Enisinin mücazını 5 koldak bildiğin anam, menindin enisiği bir botluğu sumeyi çıkartkan idi. Yırak yedin velisipitli kəginimnin yüzümü aytavur, Pazıl tağam beni yetiləb gerem göçüşdi. Şu gerem mängü yadımdan çıkmaydı. Sıqta velisipit aydab bəkmü tələb ketken idim. Çoğunkur geremge çüşüpla tenimge hoşudu urlağan soğuktan şürkengendek buldum. Gerem içi muzdek soğuk idi. Sivet sivetlerde bu pəsildi tapqılıp olmaydıgan her xil meyveler turatdi. Tek o meyveler şundaq yeni, bağdın hazırlı üzgendek pakı saxlangan idi. Geremde yana netçi kozu şerbetlerimi bakken. Tağam bu geremni xuddi izzetlik mihmalanı başlaydıgan mihmanxandek bəkmü pakız rətlik tutkan idi. Tağam bir haza axtırıp, 10 talgı yetmeydiğen behini somkam kaçırıp bədi. Bir botlıqı sumayığı nisbətən bu behi bəkli az idi. Uruq tıqqanda çırıqının yüzü buluş gerekti. Tuyuqsızla behini cıq bəmiyən bu tağamı üçlüyüm geldi. Lekin bu küllədə behi moşu tağamının üydən çıxmısa, şəhərdin behi tapqılım bulmaydı. Şu günü anamdan murabba qayıntışıqı yardımlaştım. Murabba qaynaqıdakın bəməbdu, dəb qaxşıda anam inistin narazı bulup. Ətisi küçük ordu murabbanı götürüp Səbihənin üyüge kirginimdə Səmi xeylin yaxşı bop qalğan. Səbihənin qol dostu işlişi yerdən işi vatatdı. Onundan mecazınız qandağıraq dəb soğraşmı bana xeyli təski toxtadı. Onun bilən billi oynab çoğun bulğan. Səbihə işkimizni üstəndən yüdüb ötküzüb qoyduğan Səmi ikəlikigə işin gümkən məkdi. Qol dostka pütkendinkin üçümüz birden paranlaşıp oldurduk. Səmi bizge Ali Mektəb turmuş haqqıdı paran qıbbədi. Mən onun albumunu ködüm. Rəs, o köp özgərgən idi. Naid tezil çoğun bub getgən. Çoğun şəhərgi maslaşqan. Tuncu qedim Murapa əkirgən kündüm başlapla, onun qalbimdeki ornumu özgərgən. Mən mu özüm əməstək bub qalğan idim.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yana okşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızı aval qadakli yaxtırıp anlaydıqalıqınlar işinimiz. Mən riyasatçı dostlar Şirin Güldoğdi. Diqtiniz bugünkü radio jurnal programımızı ornaştırılgan Mahinur Abdülümün Murabba Təmlik Hayat namlıq postıdı bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnalı programımızı bugün yeni okşayışla yeniçi məzmunları bilen huzurunlar yedik geldi. Programımızı aval qıdakli yaxtırıp anlaydıqalıqınlar işiniz. Mən riyasetçi dostunlar Şirin Güldoğdi. Dikdiniz, bugünkü radio jurnalı programımızı oranlaştırılığan Mahinur Abdülün'nin Murabba Təmlik Hayat namlı postıdı bolsun.

0: yoruq dünyaga köz içip, etrafqa qızıqış bilen nəzər sağan vaqtınızda, apınız nimcan haldıda sizni bağırığı çın basqan. Mana bu anılıq muhabbetdi.
1: Qanat quyruğunuz yetilip, huylunup, gazaplanıp öydün çıkıp ketkeninizde.
2: Dedim qo, mən bilen karın bombusun.
1: Sizni yanıla dadınız qaytırıp kelgen. Gep yandırsınız mı, sizni yanıla keçirip etken. Mana bu atalıq muhabbeti.
0: Keyin siz mi turmuş kurdunuz? Yıllar sizdeki kaynak hissiyatını pes koyuğu düşürdü. Umutsuzlukla burunki şirin düşlerinizni berbat kıldı. Lekin ula her vakit sizge köyünüp, sizni koğdap geldi.
2: Dada apa, kaytıp gitinla, hatıcan bulunla.
1: Mana bu ata ana muhabbeti. Endilikte ula qiyirdi. Çaştıra akardı. Sizi gep kılıçını ügetken apınız konu hikayelerini tekrar sözleydi. Sizini mürüsünü kötürüp oynatkın dadınız melun bir günü öyge kaydıdığın yolunu tapamaydığın olup kaldı.
2: Apa, ben sizin yolu olay. Putunuzunu kötürüp aldığınızı karap çamdan. He, buldu.
1: Muhabbetlik kolunuzunu koyup etmen.
3: Kichkina ot yalquni barmiqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'ura olaydi. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çala alaydı. Simfoniya ömükü orulğan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi. Ortak gülünüp terakki kılışı, Junhua milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

sevimli dostlar programımız qaytıp geldik. Bir top kiçik balılar suğu sekreşini məşk kılıp atattı. Başka gayretlik balılar 3 metr igizlikten suğu sekirgen bolsa mı, lekin kiçik bir kızcak qoqınçaqlık kılıp sekirmegen idi. Bütün savaqdaşları pekat onunla qarap tikilip durattı. Muallim taqatsizlengen halda dersin şüşke pekat neçi minutluk qalganlıqını eskertti. Şunu bilen kızcak kendini bir qadem yenip, olduğu bir qadem oğan dinkin, közünü jumupla suğu sekirdi. Muallimi savaqdaşları çavak çilişip getti. Savaqdaşları onundan kanda xop, qoqunuş üstün qalıp kegellikini sorğanda, o qiyinçilik huyulukkanda közünü jumup, olduğu bir qadem menişinin naiti zörürlükini eytti. Şuna şunda xulas qılalaymaz, olgı ilgirleş, gayretlik buluş, qiyinçilikni yenişinin asası. Qızcaq digendek, qiyinçilik yolukkanda, közünü jumup, olduğu bir qadem meniş intayin zörür. Şundala biz, qiyinçilikni yenip getirelimiz. O sevimli dostlar, ondaq bolsa, güzel tavsiyelerimizden kiyin, naqşilerimiz davamlıq silah üçün.

Süymüt dostlar, şu tapta programımız devamlı şu batıdı. Bazda muşu etrafınızda lıkkıda adam turup mu, özünüzde şunçilik yalvuzdak yiz kıp kalısız. Bu belkim nurgulgan adamların arısının sizini düşünüdüğün birisinin yokluğudun boz gerek. Demek, turmuşta düşünüş bekle muhim. Meyli muhabbette, ya ki dostlar arısıdı bolsun, veya ki hizmettaşlar arısıdı bolsun, biz her vakit düşünüşge muhtaç. Emeliyette düşünüş bizde nurgun uçuşmasızlıktan hali kılıdı. Nurgun kömülsüzlükten jirak kılıdı. Başkalar bilen boğan münasibetimizden çoğunkırlaştırdı. Bir düşünüş, mün düşündürüştün ela diyen gep ba. Kişilik münasibette hem müdün muyum boğunu düşünüş. Düşünüş boğanda muhabbet çoğunkırlaşıdı. Küllerimiz kömül azadeliki içi de ödüdü. Yani kömül azadılıkı biz erişmekçi boğan en kıymetlik baylık. Yani barçı dostlarımızın her bir günü huşallık kutu olsun. Yani ondak bolsa bizden huşal keyfiyatı başlaydıgan küylerimiz devamlı

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hazır kudretlerinin bu dehkancılık meydanının kıyapti neçe yıl aldıdikiden tamamen özgergen idi. Kenetten dehkancılık meydanına kırdığan yol canıb tıraptın dehkancılık meydanına kırıp tehlik bağını otlardan kesip andın kudretlerinin dehkancılık meydanının şimalığa kuduk beşiği çaylaşkan hoylısığı kiletti. Bütün dehkancılık meydanını ihatı ormanı Kavet mi kavet orap durattı. Mahalleden başlangan yol, dehkancılık meydanına kirgenden kin, egiz tek barını bilen yapılgan idi. İşki tarafını ken ketken yap yeşil tehlik orap durattı. Canıp karap durduğun hoylunun üç tarafı da öy, aldı da ken ve egiz tek barını ba. Şu tapta barınla da Üzümle sancak sangılıp kişinin mesleğine keltiretti. Baranladı kişinle tağak bilen taralgandek naidi tekşi yapkızılgan. Oylunun garip tarafıdaki öyle kudretlerinin yeni sağın turalgısı. Şarık tarafıdaki kudretle dastlabda yeni mahalli küçük keyende sağın öyle. Onun yeni giyene bir katar kılıp bir netçe iğiz öy silingan bulup Bu öyle işçilerin turalgısı idi.

Qudrat G'iyosning gapini anglagandan keyin bir hazza o'ynab qoldi. Men unchivala ko'p haqni boshqaramaymanda. Shu emasmi? Ba'zilar nachar uzumni amal qilib, yaxshi ko'rsatib, tuvan bahada sotadi. Shundoqdimi ziyon tatmaydi. Biroq sen-chu, yaxshi uzumingni uningga agishib, tuvan bahada sotishga majbur bo'lasan. Mana bu haqning jazosini tatish deyildi. Qarmoqqa sang uval bo'ldi, shundoqmi? Albatta shundoq bo'ldi-da. Amaliyotda bu sang tegishlik jazo. Chunki sen esil uzumingning inovatini qo'g'dimidingda? Qanda qo'g'dayman? Avval sen uzumingning sifatlik ekanligini xaridorlarga bildirishing kerak. Andin sifatsiz uzumlarning bozorga kirishini cheklashing kerak. Uzumimning sifatlik ekanligini xaridorlarga qandoq bildirman? Sifatsiz uzumlarning bozorga kirishini qandoq cheklayman? Men yo bozor boshqurg'uchi bo'lmasam. Men dal bugun mushu ish bilan sizni izlab keldim. Ha, mundoq degina. Konula shar ko'ygan ishdan qo'rqtab tikan. Sen mening cho'ng ishimni hal qilgili kelsanda, men endi tushundim. Boyatim beri aytib, shuncha gap qilguncha mushni desang olmamdi. Bu yolg'iz sening ishing emas. Barlik uzumchi dehqonlar, uzum tijoratchilarining ishi. Sen shuncha bola cho'ng ishni hal qila olamsan? Qoldisken sen jumu? Bu undoq oson ish emas. Shunga sen bilan maslahatlashgili keldim-ku. Bu haqiqatan cho'ng ish. Buning uchun hukumatning munosib tadbirlari unumini ko'rsatdi. Baya sen dedin. Men başkalarını başkuramayman dep. Ulanı hükümet başkuralaydı. Onundan başka biz nahilik, yezlik hükümetinin kolluşu da özümcü dehkalla cemiyeti, özüm soğudigarları birleşmesi digendek amavi teşkilatlarını kurup, özümcülük bilen şuğulundigan soğudigar ve dehkallarının menfaatini orta qoğdaydığan birleşme küş şekillendirsek, yalğız hareket qığandın köp yaxşı. Muşundaq təşkilatlanın namıda helikidək süpəsiz üzümlərinin bazağı kırışını çəkləş doğursa da təklif bəsək buludu.

Qiyas bilan qudratning parangi davomlashyapti. Nimalarni o'ylab ketding? Zavod qursang, zavod degan sening bu ozg'ini uzumingga qarashlik turmaydi. Har kuni necha o'n tonna uzumni bir taraf qiladi. Buningdan kelgan foydani o'ylab baqa. Bir necha yil qolmayla uzib bo'lasan unda qarz deganni. Uncha bola ko'p uzumni nadin topaman. Bizning bu yerda uzum ozmi? Sen bu zavod orqali uzumning sifatini, bozorni kontrol qilasan. Bu nima deganing? Sen sifatli uzumlarni ko'plab bozorga solsang, sifatsiz uzumlar bozordan o'zligidan chekinib chiqadi. Bahoni sen qo'yasan, qancha desang shuncha bo'ladi. O'stirman desang o'stirasan, tushirman desang tushirasan. Bu mumkinmi? Undaq bo'ldigan bo'lsa, men o'zimning bahosini toza o'stirib, o'zimcha dehqonlarni boy qilyapman deman. Albatta, sen bu o'zim bahosini kontrol qilishda cho'ng bozorlarning cheklamasiga uchraysan. Nadimu mutlaq ish bo'lsin. Sen bu foyda elib, zavodning qarzini qaytirishing kerakda. Sen özümün bahasını halgancı östürüp iliversen, onu kandak sitip çıkırsan.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetküzüdü.
2: Oturğanda rahatlanğımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm'e geçe. Toyğandan kim bolsa, əsildikinin nəcəs çilkini yedu.
4: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Uzun yürüyüşünü pek yaxşı görmen. Taz bir yürüyüp rahat ne içi?
7: Velisipitte bana ben de bilmeyi yapıp Mana bu taş yolda velisipitin menişinden sehri gücü.
8: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormallık ya ki bahça. Çığır yolladı bana ben. Piyade meniş, beni başka bir dünya bilen. Tekimi yaxşı özüm bilen uçuraştırıldı.
9: Yaşlarla kıyağı yanmışını yaxşı gördü o deb kim deydi?

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben bin, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.